Sizi yaşamanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. İçinizden mümin ve hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan mümin cariye kızlarınızdan alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Birbirinizden türeyip gelmektesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri, gizli dost tutmamaları şartıyla ve ailelerinin de izniyle onları nikahlayıp alın. Mehirlerini de adete uygun olarak verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınların cezasının yarısı gerekir. Bu cariye ile evlenmek içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmenizse sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizi sizden öncekilerin yollarına iletmek, günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkıyla bilmektedir. Hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister. Nefsani arzularına uyanlarsa büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddini aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa onu ateşe koyacağız ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Allah'ın iki cinse birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Saliha kadınlar Allah'a itaatkardır. Allah'ın korumasına uygun olarak kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. Evlilik hukukuna baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah, kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlıyoruz.

Hazırladık. Ve bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa o ne kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden harcasalardı ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. O zerre bir iyilikse onu katlar, kendi katından da büyük mükafat verir. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak. Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün Allah'tan hiçbir haberi gizleyemez hale düşerek yerin altında kaybolmayı temenni ederler. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolcu olan müstesna gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmüyor musun? Sapkınlığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Allah, düşmanlarınızı daha iyi bilir. Gerçek bir dost, veli olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden saptırıyorlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak, işittik ve karşı geldik, dinle, dinlemez olası râina diyorlar. Eğer onlar dinledik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi, şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve doğru olacaktı. Fakat inkârları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar. Ey ehli kitap! Biz bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden yahut cumartesi yasaklarını çiğneyen kimseleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce sizdekini doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır. Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl payı kadar haksızlık etmez. Bak, nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar, sonra da kafirler için bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı İnsanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı. Kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki
ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka yenisiyle değiştireceğiz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sizden olan ülül emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Onu tanımamaları kendilerine emredildiği halde tağutun önünde mahkemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları büsbütün saptırmanın yollarını arıyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Öyleyse nasıl olur da önceden yapıp ettikleri yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana gelirler. Onlar kalplerindekini Allah'ın bildiği kimselerdir. Onlara aldırma. Kendilerine öğüt ver ve onlara durumları hakkında tesirli söz söyle. Biz her bir peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine kötülük ettiklerinde sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi, peygamber de onlar için mağfiret dileseydi, elbette Allah'ı ziyadesiyle affedici ve esirgiyici bulurlardı. Hayır, Rabbine andolsun ki, aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi bu onlar için hem daha hayırlı hem de imanları için daha sağlamlaştırıcı olurdu. O zaman elbette kendilerine nezdimizden büyük mükafat verirdik ve onları dosdoğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Tedbirinizi alın da savaşa ya ayrı bölükler halinde çıkın veya hep birlikte çıkın. İçinizden bazıları vardır ki pek ağırdan alır. Eğer başınıza bir felaket gelirse, Allah yüzümüze baktı da onlarla beraber bulunmadım der. Eğer Allah'tan size bir lütuf erişirse, sanki sizinle onun arasında bir yakınlık olmamış gibi, keşke onlarla beraber olup ben de büyük bir kazanç elde etseydim der. O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar
Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlarsa batıl dava uğrunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın planı, tuzağı daima zayıftır. Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınınca bir de gördün ki içlerinden bir grup Allah'tan korkar gibi, hatta daha fazla bir korkuyla insanlardan korkuyorlar da, Rabbimiz, savaşı bize niçin yazdın, bizi yakın bir süreye kadar geri bıraksan olmaz mıydı diyorlar. Onlara de ki, dünya menfaati önemsizdir. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır. Ve size zerre kadar haksızlık edilmez. Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalar. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile. Kendilerine bir iyilik dokunsa, bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de, bu senden derler. Hepsi Allah'tandır de. Ne oldu bu adamlara ki bir türlü sözü anlayamıyorlar? Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülükse nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince, seni onlara bekçi olarak göndermedik. İşimiz itaat diyorlar. Yanından ayrılınca da içlerinden bir grup, içinden senin söylediğinin tersini kuruyor. Allah da onların içlerinden kurduklarını kaydediyor. Sen de bunlardan yüz çevir ve Allah'a güven. Güvenilecek vekil olarak Allah yeter. Kur'an'ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı. Kendilerine güven veya korku veren bir haber geldiğinde onu yayıyorlar. Halbuki onu Resulullah'a ve aralarından yetki sahibi kimselere götürselerdi, İçlerinden haberin mana ve maksadını çıkarabilenler şüphesiz onu anlarlardı. Size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, azınız müstesna şeytana uyup giderdiniz. Şu halde Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlu olursun. Müminleri de teşvik et. Allah, İnkara sapanların gücünü kıracaktır. Allah'ın gücü daha çetin, cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir şefaatte bulunursa, ondan kendisi için bir nasip olur. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, onun da buna denk bir payı olur. Allah, her şeyi koruyup hakkını vermektedir. Size bir selam verildiğinde ya daha güzeliyle veya dengiyle cevap verin. Allah her şeyin hesabını tutmaktadır. Allah, ki kendisinden başka ilah yoktur, elbette kıyamet günü hepinizi huzuruna toplayacaktır. Bunda hiçbir kuşku yoktur. Sözce Allah'tan daha doğru kim vardır? Size ne oluyor da münafıklar hakkında ikiye bölünüyorsunuz? Halbuki kendileri hak ettikleri için Allah onları küfre geri çevirmiştir.
Allah'ın saptırdıklarını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıkları için asla doğruya yol bulamazsın. Kendileri nasıl inkar etmişlerse sizin de öyle inkar etmenizi, böylece onlara eşit ve benzer hale gelmenizi isterler. İman edip Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin. Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumla ilişki içinde olanlar yahut sizinle de kendi kavimleriyle de savaşmayı içlerine sindiremeyip size sığınanlar müstesna. Allah dileseydi onları başınıza bela ederdi de sizinle mutlaka savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilirler de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse Allah size onların aleyhine bir yola girme hakkı vermemiştir. Bunlardan başka hem sizden hem de kendi topluluklarından yana güvende olmak isteyen kimseleri de bulacaksınız. Bunlar ne zaman fitneye yönlendirilseler hemen dönüp ona dalarlar. Bu sebeple sizden uzak durmaz, size barışçı davranmaz ve yakanızdan ellerini çekmezlerse onları hemen yakalayın, ele geçirdiğiniz yerde öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki vermiş olduk. Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Ancak ölünün ailesi diyeti bağışlarsa o başka. Öldürülen mümin olmakla birlikte size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat etmek lazımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluluktansa ailesine teslim edilecek bir diyet vermek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay peş peşe oruç tutması lazımdır. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katında sayısız ganimetler vardır. Daha önceleri siz de böyleydiniz. Derken Allah size lütufta bulundu. Bu sebeple iyi anlayıp dinleyin. Hiç şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturup kalanlar, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat etmekte olanlara eşit olamazlar. Allah, malları ve canlarıyla cihat edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah bütün müminlere o güzel geleceği vaat etmiştir. Ama mücahitleri çok büyük bir karşılıkla oturanlardan üstün kılmıştır. Bu karşılık, ondan gelen rahmet, günahların örtülmesi ve üstünlük dereceleridir. Zaten Allah hep günahları örtmekte ve rahmetiyle muamele etmektedir. Kendilerine yazık etmekteyken hayatlarını sona erdirdikleri kimselere melekler ne işteydiniz dediler. Onlar o yerde zayıf görünenlerdendik cevabını verdiler. Meleklerse Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya dediler.
İşte onların barınağı cehennemdir ve orası gidilecek ne kötü bir yerdir. Erkekler, kadınlar ve çocuklar içinden zayıf sayılanlar, yani çaresiz kalanlar ve hiçbir kurtuluş yolu bulamayanlar müstesnadır. İşte bunları umulur ki Allah affeder. Allah çok affedicidir. Günahları bağışlayıcıdır. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkan bulacaktır. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da sonra ölüm onu yolda yakalarsa, artık onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah daima günahları örtmektedir. Engin rahmet sahibidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kâfirlerin sizi gafil avlamalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir bölük seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secde ettiklerinde ötekiler arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazlarını kılmamış bulunan bu bölük gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve bunlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kafirler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil, uzak ve unutmuş olasınız da üzerinize ansızın bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur yüzünden bir zarar görürseniz veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de ihtiyat tedbirinizi alın. Allah elbette kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı bitirince de ayaktayken, otururken ve yatarken Allah'ı anın. Güvenlik içinde olduğunuzda namazı gerektiği gibi kılın. Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir. Düşman topluluğunu takip hususunda gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Üstelik siz Allah'tan, onların beklemedikleri şeyleri umup bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilmektedir. Hikmet sahibidir. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok yargılayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah, hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez. İnsanlardan gizlerler de, razı olmadığı sözü geceden kurup düzdüklerinde, yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Allah, onların bütün yapıp ettiklerini kuşatmaktadır. Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok yargılayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Kim bir günah işlerse onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmektedir. Büyük hikmet sahibidir. Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh seni yanıltmaya yeltenmişti. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler.
Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş,

bilmediğini sana öğretmiştir. Sana Allah'ın lütfu gerçekten büyük olmuştur. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz. Yolun doğrusu kendine apaçık belli olduktan sonra Resulullah'a karşı çıkan ve müminlerin yolundan başkasını izleyen kimseyi saptığı yönde bırakırız ve onu cehenneme atarız. Orası varılacak ne kötü bir yerdir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan büsbütün sapıtmıştır. Onlar Allah'ı bırakıp ancak bir takım dişi putlardan medet umuyorlar. Başkasından değil, isyankâr şeytandan dilekte bulunuyorlar. Allah şeytanı lanetlemiştir. O da, kullarından belli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara kaptıracağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler demiştir. Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinen kimse elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur. Şeytan onlara durmadan vaat eder, boş ümitler verir. Şeytanın onlara söz vermesi aldatmadan başka bir şey değildir. İşte onların yeri cehennemdir. Ondan kaçıp kurtulacak bir yer de bulamayacaklardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah bunu hak bir söz olarak vaat etti. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim olabilir? Ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için Allah'tan başka bir dost da bir yardımcı da bulamaz. Erkek olsun, kadın olsun, her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yaparsa, işte onlar da cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in Allah'ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden kimin dini daha güzel olabilir? Ve Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah her şeyi kuşatmaktadır. Senden kadınlar hakkında açıklama istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü Allah ve kitapta size okunan ayetler açıklıyor. Onlar için yazılanı kendilerine vermediğiniz, nikahlamak da istemediğiniz yetim kadınlar hakkında, çaresiz çocuklar hakkında, yetimlere adil davranmanız hususunda size okunup duran ayetler açıklıyor. İyilik olarak ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu eksiksiz bilmektedir. Eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir uzlaşmaya varmalarında onlara günah yoktur ve sulh hayırlıdır. Nefisler de cimriliğe meyillidir. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar üzerine düşseniz de kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bari birine büsbütün kapılıp da diğerini askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, engin rahmet sahibidir.

0: O her türlü övgüye layıktır. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Güvenmek için Allah yeter. O isterse ey insanlar sizi toptan yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah'ın gücü kesinlikle buna yeter. Dünya mükafatını isteyenler bilsinler ki Allah nezdinde hem dünya hem ahiret mükafatı vardır. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhinde de olsa, adaletten asla ayrılmayan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse iyice sapıtmıştır. İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. Münafıklara haber ver ki onlar için acı bir azap vardır. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. O size kitapta şunu indirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onların alaya alındığını işittiğiniz zaman onlar başka bir söze geçmedikçe kendileriyle beraber oturmayın. Aksi takdirde şüphesiz siz de onlar gibi olursunuz. Allah elbette münafıkların ve kafirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir. Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah'tan bir zafer nasip olursa, sizinle beraber değil miydik derler. Kafirler kazançlı çıkarsa, bu defa onlara, üzerinize kol kanat girip, müminlerden sizi korumadık mı derler. Artık kıyamet gününde Allah aranızda hükmedecek ve kafirlere, müminler aleyhinde asla yol vermeyecektir. Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.
1: Nisa suresi 24 ila 147. ayetlerin yer aldığı

0: 5. cüzün mealini dinlediniz.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: İbrahim Bildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Meryem Suresi 96 ila 98, Taha Suresi 1 ila 12. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine, ey Musa! Diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Fatih Akman. Zariyat Suresi 47 ila 60. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Kur'an'ın temel konularından 6. cüzle devam ediyoruz. İslam toplumu bilinç eğitimiyle yükselir. Aşırılıktan kaçınıp dengeli üretenler ve tüketenler, dengeli bir ümmet olma yolunda 5. adımı atmış olurlar. 6. cüzde Nisa suresinin son tarafı ve Maide suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaja göz attığımızda, ilk mesaj orta yol bilinci. İsterseniz biraz detaya bakalım. İfrat ve tefritten kaçınmak. Nisa suresinin ortalarındaki bazı ahkam konularından sonra bu cüzde de Yahudi ve Hristiyanların ahkamla ilgili hataları sıralanır ve Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenir. Yahudiler peygamberlerine verdikleri sözde durmadılar. Kitaplarının hükmünü terk ettiler. Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamberleri öldürmeye çalıştılar ve suikastler düzenlediler. Hristiyanlar da dinlerinde aşırı uç yorumlar yaptılar. Allah'ın kulu ve peygamberi olan Hazreti İsa'ya haşa Tanrı'nın oğlu dediler. 6. cüzdeki ikinci mesajsa helal gıda bilinci. Maide suresinin baş tarafında helal ve haram konuları özetlenmektedir. Mesela behimetül enam denilen, yani davar, sığır ve deve cinsi hayvanlar helal ama ihramda kara avı yapmak haramdır. Allah'ın yeryüzündeki sembollerine, mesela Kabe tevhidin sembolü, kurban Allah'a yakınlığın sembolü, ayrıca savaşın haram olduğu aylara karşı saygılı olmak ve onların kutsallığına, saygınlığına halel getirmemek gerekir. Leş, akıcı kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına, mesela putlar adına kesilen hayvanların eti haramdır. Eti yenen hayvanlar bir yerden düşerek, boğularak, boğazlanarak ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölmesi durumunda bunların etleri de haramdır. Yani anlaşılıyor ki ölmeden önce yetişip kesilen helaldir. Eğitimli av hayvanlarının tuttuklarını yemek helaldir. Hayvanı avın üzerine gönderirken besmele çekmek gerekir. Ehli kitabın kestikleri helaldir. Onların kadınlarıyla evlenmek caizdir. Ancak Müslüman kadınlarla evlenmek eftaldir. 6. cüzdeki 3. mesajsa denge bilinci, yani orta bir ümmet olma. Maide suresinin sonraki bölümlerinde ise bazı ahkam konuları açıklanmaktadır. Abdest, gusül, teyemmüm, şahitlik, cihat, kısas ve irtidat gibi. Ayrıca iman, ibadet ve adalet gibi hükümleri terk eden önceki ümmetlerin sapmaları aktarılır. Bu sapmaların sonunda Allah'ın gazabına ve lanetine uğradıkları gerçeği hatırlatılır. Evet, 6. cüzdeki 3 mesaj bunlardı. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Altıncı cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Nisa suresi 148 ila 176. ayetler ve Maide suresi 1 ila 82. ayetler yer almaktadır.

تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هم لا يستكبرون. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Allah'ı ve peygamberini inkar edenler, Allah'la peygamberlerini birbirinden ayırmak isterler. Bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberine iman edip onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir. Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemişler, bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de, bu haksız davranışları yüzünden onları hemen yıldırım çarpmıştı. Bilahare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağı ilah edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir delil verdik. Ant içmeleri sebebiyle sözleşmeyi desteklemek ve önemine dikkat çekmek için dağ başlarına diktik ve onlara baş eğerek kapıdan girin dedik. Onlara cumartesi günü sınırı aşmayın dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle, dahası inkarları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna artık iman etmezler. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından. Allah elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden. Halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Başkası ona benzer kılındığı için şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. O da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır. Yahudilerin zulmü sebebiyle bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkara sapanlara acı bir azap hazırladık. Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla müminler, ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler, namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa'yla gerçekten konuştu. Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutunacak bir delilleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğine, onun ilmiyle, ilminin bir eseri olarak indirdiğine şahitlik eder. Melekler de şahitlik ederler. Ve şahit olarak Allah yeterlidir. İnkar eden ve Allah yolundan alıkoyanlar şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır. İnkar edenleri ve hakkı gözetmeyenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir. Bu da Allah için çok kolaydır. Ey insanlar! Peygamber Rabbinizden size gerçeği getirdi. Şu halde kendi iyiliğinize olarak iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah sınırsız ilim ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. İlah üçtür demeyin. Bundan vazgeçin. Hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter. Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan geri durur, ne de yakın melekler. Büyüklenerek ona kulluktan geri duranların hepsini Allah yakında huzuruna toplayacaktır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Allah ecirlerini tam olarak verecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çevirenlere ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir. Bunlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendine ulaştıran dosdoğru bir yola iletecektir. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor. Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa bıraktığının yarısı bunundur. Eğer ölen kız kardeşin çocuğu yoksa, erkek kardeş de ona varis olur. Kız kardeşler iki tane olursa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş varsa, erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Yanılmayasınız diye Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. Maide Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda bulunduğunuz sırada avlanmaya helal saymamanız şartıyla size bildirilecek olanlar dışındaki en'am denilen hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın işaretlerine, haramaya, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını dileyerek Beytül Haram'a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Murdar olan hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlara, henüz canı çıkmadan yetişip kestiklerinizin dışında, yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar önünde sunaklarda boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün kafirler dininize karşı mücadelede ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, iyi ve temiz olanlar size helal kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlardan olup, Allah'ın size öğrettiğiyle eğiterek avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin. Hayvanı ava salarken besmele çekerek üzerine Allah'ın adını da anın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın hesabı pek çabuktur. Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Gayrimeşru ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de meşru bir nikahla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Kim inanmayı reddederse ameli kesinlikle boşa gider. O ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin. Ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman İşittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlama ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Onlardan 12'de nakib, temsilci göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti: "Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılarsanız, zekatı verirseniz, peygamberlerime iman eder ve onları desteklerseniz, bir de Allah rızası için borç verirseniz, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra içinizden kim inkar ederse, kesinlikle doğru yoldan sapmış olur. Ahitlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden, Tevrat'tan önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenlerden, İncil'den önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan düşmanlığı ve kini soktuk. Allah onlara yapıp ettiklerini ileride haber verecektir. Ey ehli kitap! Resulümüz kitapta bulunup da gizlemekte olduğumuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldi. Birçoğunu da açığa vurmuyor. Şüphe yok ki size Allah'tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi. Allah kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Onları dosdoğru bir yola iletir. Allah Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler hiç şüphesiz hakikati inkar etmiş olurlar. De ki, eğer Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helak etmek isterse, kim Allah'ın gücüne karşı durabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, "Biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız," dediler. De ki, "Öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de onun yarattığı sıradan insanlarsınız. O dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır.

Ey ehli kitap! Bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz diye, peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte size müjdeleyici de uyarıcı da geldi. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimetleri hatırlayın. Zira O içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar yaptı. Ve alemlere hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim! Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin. Sakın geri dönmeyin. Sonra kaybedenler siz olursunuz. Dediler ki, ey Musa, orada zorba bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz hemen gireriz. Korkanlar arasından Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki yiğit adam şöyle dedi. Kapıdan üzerlerine hücum edin. Oraya girdiğiniz an artık kesinlikle siz galipsiniz. Eğer müminlerseniz ancak Allah'a güvenin. İsrailoğulları, ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturacağız, dediler. Musa, Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen hükmet, dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere oradan, kutsal topraklardan 40 yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine, "Andolsun seni öldüreceğim," dedi. O da dedi ki, "Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben diliyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin, cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Ardından Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim? Dedi. Ettiğine de pişman oldu. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler. Allah'a ve peygamberlerine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak onları yenip ele geçirmenizden önce tövbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya vesile arayın. Ve onun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa eresiniz.

kafir olanlar var ya, yeryüzünde olan her şey, bunun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu kurtuluş fidyesi olarak verseler, onlardan asla kabul edilmez. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler fakat oradan çıkamayacaklardır. Onlar için sürekli bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının yaptıklarına bir ceza, Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Kim bu haksız davranışından sonra tövbe eder ve halini düzeltirse bilsin ki Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler. Sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar. Kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın, eğer o verilmezse uzak durun derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse, elbette Allah'ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı büyük bir rezilliktir. Ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Onlar hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil olanları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem tayin ediyorlar? Bunun ardından da yüz çevirip gidiyorlar. Onlar asla inanmış değildirler. Kendilerini Allah'a vermiş olan peygamberlerin ve Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitlerin, bilginlerin, Yahudiler arasında kendisiyle hükmettikleri, içinde hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Hepsi onun hak olduğunun şahitleriydi. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Tevrat'ta İsrailoğullarına cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş. Yaralamalarda da kısas vardır. Kim kısası bağışlarsa bu kendisi için bir kefaret olur. Ve her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, İşte onlar zalimlerin ta kendileridir, diye yazdık. Ardından o peygamberlerin yolu üzere, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici, takva sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil'e tabi olanlar da Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların kendileridir. Resulüm, sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları denetleyici olarak bu kitabı hakla indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntemi

ten verdik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat Allah size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, onların arzularına uyma, Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamaları için onlardan sakın diye onu indirdik. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah öyle istedikleri, bunu hak ettikleri için onların bazı günahları sebebiyle başlarına bir bela getirmek istiyordur. İnsanların birçoğu gerçekten Allah'ın yolundan çıkmışlardır. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardandır. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Kalplerinde hastalık bulunanların, başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek, onların dostluklarını kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Belki de Allah, müminlere katından bir fetih veya başka bir başarı getirir de, onlar içlerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olurlar. İman edenler de sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıydı derler. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiş, sonuçta hüsrana uğramışlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah öyle bir kavim getirecektir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir, O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır, peygamberidir. Bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki, Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. De ki, ey ehli kitap! Biz yalnız Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği, bir kısmını maymunlara ve domuzlara çevirdiği, tağuta tapan kimselerdir. İşte bunlar yeri daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha fazla sapmış bulunanlardır. Size geldiklerinde iman ettik derler. Oysa onlar inkarla girmiş, yine onunla çıkmışlardır. Allah onların neler gizlemiş olduklarını daha iyi bilir. Onlardan birçoğunun günaha girmede, haksızlık etmede ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bari din adamları ve alimleri onları yalan söylemekten ve haram yemekten men etselerdi. Bu yaptıkları ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın eli bağlandı.

sevmez. Şayet ehli kitap iman edip günahtan sakınma çabası göstermiş olsalardı, kuşkusuz biz de kötülüklerini yüzlerine vurmaz ve onların nimeti bol cennetlere koyardık. Şayet onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından onlara indirileni doğru dürüst uygulamış olsalardı, göğün ve yerin türlü türlü nimetlerinden yararlanırlardı. İçlerinde aşırılığa kaçmayan bir zümre var. Onlardan birçoğunun yaptıkları işlerse pek kötüdür. Ey iman edenler! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça, tuttuğunuz yol, yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Kafirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlar. Bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. Andolsun biz İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp, kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tövbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Allah Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler hiç şüphesiz hakikati inkar etmişlerdir. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları! Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, demişti. Bilinmeli ki her kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zalimlerin yardımcıları da olmayacaktır. Andolsun ki Allah üç unsurdan biridir diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilahın dışında hiçbir ilah yoktur. Şayet bu dediklerinden vazgeçmezlerse, böylece kafir olanları elem verici bir azaba çarptırılacaklardır. Hala Allah'a tövbe edip onun bağışlamasını dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlamakta, çok esirgemektedir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz. Sonra bak nasıl saptırılıyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size zarar da veremeyen, yarar da sağlayamayan varlıklara mı kulluk ediyorsunuz? Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. De ki, ey ehli kitap, hakkın sınırlarını aşarak dininizde aşırılığa gitmeyin. Daha önce kendileri saptığı gibi birçoklarını da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluluğun keyfi istek ve arzularına uymayın. İsrailoğullarından kafir olanlar, Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve sınırı aşıyorlardı. İşledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yaptıkları ne fenaydı. Onlardan birçoğunun inkarcıları dost edindiklerini görürsün. Onların önceden kendileri için hazırladığı şey, yani Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötü bir sonuçtur.

0: Hem de onlar azapta sürekli kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman ediyor olsalardı, o inkarcıları dost edinmezlerdi. Fakat onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Kuşku yok ki iman edenlerin, insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine onlar arasında iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar büyüklük taslamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Nisa suresi 148 ila 176. ayetler ve Maide suresi 1 ila 82. ayetlerin yer aldığı 6. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Yunus Suresi 5 ila 10. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Mü'minun Suresi 23 ila 32. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, bu adam içinizde üstün olmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun. Nuh, Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca, her cinsten birer çift hayvan ile kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur, İsyan etmekten sakınmıyor musunuz, diyen bir elçi gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Tamer Alat. Mücadele Suresi 7 ila 13. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da, yerde olanı da bilmektedir. Gizli gizli konuşan üç kişi yoktur ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi yoktur ki altıncıları o olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine, Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya, diyorlar. Onların harcı cehennem. İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten sakının. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size bulunduğunuz toplantılarda yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Davranıp kalkın dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilme kavuşmuş olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı vermediğiniz takdirde korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapmadınız ve Allah da sizi bağışladı, o halde namazı özenle kılın, zekatı verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. Rahman Suresi 46 ila 78. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde de türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir!
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'da Kur'an.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem, eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Hud Suresi 1 ve 2. Ayetler.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kıyamet ve Hesap. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şu göktekiler ve yerdekiler kimindir? Allah'ındır de. O, merhamet etmeyi kendine gerekli kıldı. Andolsun sizi mutlaka kıyamet gününde toplayacak. Bunda hiç

0: şüphe yok. Kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar inanmazlar. Enam suresi 12. ayet. Kainatta görebildiğimiz ve göremediğimiz her şeyin sahibi Allah'tır. Bizler Allah'ın mülkünde ancak O'nun izin verdiği oranda tasarruf yapabiliriz. Tasarrufumuz da ömrümüzle sınırlıdır. Eğer bize verilen nimetlerin gerçek sahibinin Allah olduğunu bilir ve sahip olduklarımızı emanet anlayışıyla kullanırsak, dünya imtihanında başarılı oluruz. Aksi takdirde malımız bizi esir alır ve bize olmadık hatalar yaptırır. Bazıları mülkiyetlerindeki malın kendi bilgi ve becerilerinden dolayı verildiğini söyler ve yüce yaratıcıyı unuturlar. Bundan sonra da nasihat dinlemez olur, cimrileşir, böbürlenir ve insanlara yüksekten bakmaya başlarlar. Bu düşünce ve davranışları sebebiyle insanlardan ve yaratıcıdan uzaklaşırlar. Kur'an-ı Kerim bu konuda Karun'u örnek vermiş, sahip olduğu mal sebebiyle Karun'a özenenleri de ilimden uzak kimseler olarak vasıflandırmıştır. Göklerde ve yerde olanlar yalnızca O'nun mülkü olduğuna göre Allah'ın eşi ve benzeri yoktur. Dolayısıyla yalnız ibadet edilmeye layık varlık da O'dur. Bunda şüphe yoktur. O halde şu göktekiler ve yerdekiler kimindir sorusunun cevabı kısa ve nettir: Allah. Bütün varlıkların yaratıcısı, malik ve sahibi Allah olduğuna göre, insanları hesaba çekme yetkisi de O'na aittir ve kesin olarak kıyamet gününde insanları hesaba çekmek üzere bir araya toplayacaktır. Kıyamet gününde insanların bir araya getirilmesi Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir. Çünkü dünyada nice zalimler vardır ki zulümleri yanlarında kalmaktadır. İyilik ve kötülük yapanlar bir araya getirilmediği, kötülük yapanlar yaptıklarının cezasını çekmediği, iyilik yapanlar da iyiliklerinin karşılığını almadıkları takdirde, kötüler cezasız kalmış, iyiler de haksızlığa uğramış olurlar. Bu durum rahmete, adalete ve hikmete ters düşer. Yüce Allah, rahmetinin bir gereği olarak kendisine inanan inanmayan, İbadet eden, ibadet etmeyen ayrımı yapmadan bütün mahlukata nimetlerini vermektedir. Ayrıca haram bir fiil işlenmesi halinde günah yazıldığı halde güzel bir fiile karşılık da en az 10 sevap yazılmaktadır. Bütün bunların sebebi Allah'ın rahmeti kendisine gerekli kılmasındandır. İnsan, aklı selimine tabi olarak hareket etmeli, nefsinin esiri olmamalıdır. Aksi takdirde içinde bulunduğu durum onu isyana ve inkara sevk edebilir. Bu inanç ve davranış da onu ebedi azaba sürükleyebilir. Hülasa bu ayet-i kerimelerden şu hususları anlamaktayız: diğer bütün varlıklar gibi sizi de Allah yarattı. Kıyamet vuku bulup da O'nun huzurunda hesap vermek için toplanmadan önce, hayattayken Allah'ın kesin olarak rahmetinden yararlanmaya bakınız. İnanıp hayırlı işler yapınız. Bu geniş rahmete nail olmak için günahlarınızdan tövbe ediniz. Açık seçik delillere rağmen müşriklerin yaptığı gibi, Hazreti Peygamber'in tebliğlerini yalanlamak için türlü bahaneler ileri sürmek yerine, Allah'ın rahmetinin üzerinizdeki eserlerinden olan aklınızı kullanarak Hazreti Peygamber'in doğruluğunu tasdik ediniz. Bunun aksine geçici menfaatlerine, manasız inatlarına ve benlik iddialarına kapılarak gerçeği kabule yanaşmayanlar, böylece kendilerini ziyana sokanlar artık iman etmekten de mahrum kalırlar ve sonuçta Allah'ın çok geniş olan rahmetinden yararlanma fırsatını kaçırmış, kendi kendilerine yazık etmiş olurlar.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Nebe Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Zümer Suresi 21 ila 23. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi Allah'ın gökten su indirip onu yerdeki kaynaklara akıttığını? Sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirir. Sonra bu bitkiler gelişip olgunlaşır. Ardından onun sarardığını görürsün. Sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir. Kuşkusuz bunda akıl izan sahipleri için bir ders vardır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmıştır?

yapmışsa, o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: 40 ayette iyilik.
2: Allah Teala Bakara suresinin 189. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış takva sahibi, yani Allah'a karşı gelmekten sakınan insanın davranışıdır. Evlere kapılardan girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam dini zihinlerde oluşan her türlü soruya cevap vermiş, beliren şüpheleri gidermiştir. Bazen doğru bilgi sahibi olmak isteyen sahabe, bazen de İslam hakkında şüphe oluşturmak isteyenler, Hazreti Peygamber'e bir takım sorular sormuşlardır. Kur'an-ı Kerim bize, soru sormanın bir adabı ve ahlakı olduğunu, soruların nasıl olması gerektiğini öğretmiştir. Rabbimiz bu ayetle soru soranın sorusuna beklemediği bir cevap vererek, daha önemli olan konuya dikkat çekmiştir. Bu usul, sorunun cevabını vermekten kaçınılarak gösterilmiştir. Soruyu soran, daha önemli bir konuyu ıskalamasından dolayı kınanmıştır. Yüce Allah, hilallerin durumuna dair soru sorma şekline yönelik uyarıyı bir deyimle yapmıştır. Bir deyim olarak eve kapıdan girmek, bir probleme doğru yönden yaklaşmak veya işin doğasına uygun davranmak anlamına gelirken, eve arkadan girmekse bir probleme yanlış yaklaşmak veya işin doğasına aykırı davranmak demektir. Buna göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem görev alanı içerisine girmeyen, astronomi gibi alanlarla ilgili soru sormanın evin kapısı dururken arkasından girmek gibi yanlış ve anlamsız bir davranış olduğu bildirilmektedir. Yüce Allah biz müminlere uyarısını yapmıştır. İşte siz böyle kimselersiniz. Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. Gerçeğe ve iyiliğe ulaşmanın bir kapısı vardır. O da apaçık bilgi ve kesin delildir. O halde görüşlerimizi ve iddialarımızı sağlam bilgi ve delillere dayandıralım ki hikmete ulaşalım. Rabbimiz bu ayette bireylere ve topluma faydalı olmayı içeren iyilik kavramına dikkat çekmiştir. Buna göre mümin iyiliği gözetmeli, faydalı ve faziletli işlerle uğraşmalıdır. Kendisine ve topluma yararı olmayan boş işlerle vaktini geçirmemelidir. Allah'a, onun buyruklarına, hükümlerine saygı göstermelidir. Bu hususlarda çaba harcamalı ve erdemli olmaya gayret etmelidir.
2: Kırk ayette iyilik.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Halil Tenger. Enbiya Suresi 105 ila 112. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söyleneni de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Ramazan Pakdil. İsra Suresi 9 ila 15. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız. Ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir, hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Halit İnci. Yunus Suresi 5 ila 10. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, kanıtlarımıza aldırış etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rableri onlara inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mansur Sağır. Hucurat Suresi 6 ila 10. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş. İnkârı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa, aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif.

0: İshak Tanış. Nuh Suresi 1 ila 28. ayeti kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah.

يؤخر لو كنتم تعلمون.

ومكروا مكرا كبارا.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: Ey kavmim! Şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yeuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Vehhab. Çeşit çeşit nimetleri devamlı bağışlayan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Rabbin cömertliğinin inceliklerini anlatan bir esma ile daha tanışacağız bugün. Rabbimiz bizleri kendine muhabbetli kullarından eylesin. Vehhab esması, karşılıksız vermek, bağışlamak, daha çok vermek anlamına gelen vehb, hibe kökünden türemiştir ve karşılık beklemeden bol bol veren demektir. Rabbimizin vehhab oluşu, her zaman, her yerde, her şeyi kullarına verebilmesidir. Bu ister küçücük bir çocuğun basit bir ihtiyacı olsun, ister amansız gibi gözüken bir hastalığın devası, ister koca bir memleketin felahı. Hepsine yetebilen bir kudrettir. İnsan da sever vermeyi. Elbette malından ayrılmak nefsine zor gelen kimseler de vardır. Ama cömert, yardımsever insanlar da ne çoktur. Bir karşılık beklemeden birinin hayır yaptığına şahit olsak, dünya iyilerin hürmetine dönüyor deriz. O hayrın neredeyse hiç tanımadığı insanlara kadar ulaştığını düşünürüz, değil mi? Biz ihtiyaçları bitmeyen varlıklarız. Yaşarken de bizi en çok bu acziyetimiz yorar. Birlikte yaşadığımız insanlarla hep bir alışveriş içinde olduğumuzdan, hayatın bedel ödeyerek yaşandığını çok iyi biliriz. Birinden, bizden bir karşılık beklemeden hayır görsek nasıl mahcup oluruz? Bir şekilde az ya da çok, geç de olsa karşılık vermeyi diler gönlümüz. O iyiliğin altında kalmaktan imtina ederiz, mahcubiyet duyarız. Peki ya Rabbimiz? Ona karşı mahcubiyet duyuyor muyuz? İnsan daha dünyaya gelirken Rabbinden borç alır. Bir beden, içinde tertemiz bir ruh ve zihinle doğar. Yaşarken her an borçlanır Rabbine. Bir karşılık beklemeden verir Rabbi her nefesini. Hiçbiri önceden çalışılıp hak edilmiş, kazanılmış değildir. İnsan yetişip aklı başına erince borcunu ödemeye başlar Rabbine. Onu hatırlayarak, sınırlarını bilip riayet ederek, şükrünü eda ederek verdiklerini hak etmeye başlar. Rabbin vehhab oluşu böyledir işte. Kullarına daha yolun başından varlığını bağışlar. Sağlığını, malını, ömrünü, evladını. Bizim cömertliğimize benzemez bir kudret bu. Biz belki birine malımızdan doya doya ikram ederiz. Birinin hacetini görür, birine yardım edebiliriz ama her şeye gücümüz yetmez ki. Gün gelir olmadık bir yerde bir anda aciz kalıveririz. Allah ise acziyetten münezzehtir. Bir hastanın şifasını da, evlat hasreti çeken bir ana babanın göz nuru olacak evladını da, yoldan çıkmış insanların umudunu kestiği bir bedbahtın hidayetini de verebilir. Rabbimiz hepsine birden, her yerde ve her zaman yetebilir. Bu yüzden insan bir hayra vesile olduğunda kendinden bilmemelidir. Vehhab olan Rabbim verdi, beni vesile kıldı diyebilmelidir. Her şeyimiz ve hatta varlığımız Allah'a ait değil midir zaten? Hangisi için ben yaptım diyebiliriz? Özde bize ait olmayan şeyleri ikram ederken bile karşılık bekleyen varlıklarız biz. Bu yüzden cömertliğimiz kısırdır. Rabbin cömertliğiyle yarışamaz. İnsan övgü ister, takdir ister, sevgiye ihtiyaç duyar. Hor görülmekten korkar, şeref ve ün kazanma derdine düşer. Ama Rabbimiz kulun fakrını bilir. Hiçbir nimetin karşılığını veremeyeceğini de. Öyle bir beklentisi de yoktur. Kulun hakkını ödemesi ancak nimetin Rabbinden olduğunu bilmesiyle mümkündür. Fark eden şükreder. Rabbimiz bizleri şükürlü kullarından eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Ömrümüz boyunca sığ karşılıklarla diğer insanlara ikramda bulunuyoruz. Bağışlarken bile beklentilerimiz var. Hatta sahibi olduğumuzu düşündüğümüz nimetleri
devamlı zannediyoruz. Veren Allah'tır. Vermeyi dilediği gibi her an almayı da dileyebilir. Ben verebilecek durumdayken birden el açar hale gelebilirim. Demek ki kudret benim elimde değil. Bütün ellerin üzerinde Rabbin kudret eli var. O halde benim hala imkanım varken yapabildiğim ne hayır varsa insanlık için yapıp karşılığını da safi bir niyetle sizden hiçbir maddi karşılık, övülme, makam beklemiyorum diyebilmem gerek. Rabbimin vereceğini bana başka kimse veremez. O zaten bana hak etmediklerimi bile hak etmemi beklemeden önden veren Vehhab'dır. Ben yüzümü Rabbime dönerim. Kalbim sadece onun rızasını diler. Rıza öyle bir şeydir ki içinde çıkar yoktur, muhabbet vardır. Bir köle efendi ilişkisi gibi değildir. Köle efendisinin hizmetini görürken karşılığında bir ücret almayı bekler. Sevmese bile yeri geldiğinde çıkarı için tahammül eder. Buna rağmen alacağı eksik kalabilir, beklediği karşılığı her zaman bulamayabilir yahut sahibinden nankörlük görüp işinden olabilir. Efendi kölenin hizmetine ihtiyaç duyar. Belki yaptıkları onu tatmin etmez, eksik kaldığı zamanlar olabilir ama muhtaçlığı tahammül etmesine sebep olur. Allah ile kulun ilişkisinde ise çıkar yoktur. Çünkü Rabbin kuluna muhtaçlığı yoktur. Muhabbeti vardır. Sırf bu yüzden az bir ameline karşılık bile fazla fazla ikram eder. Çoğu verişinde hak edilmişlik yoktur. Cömertliğinin, lütfunun, kereminin ve rahmetinin delilidir. Öyle muhabbet duymalıyım ki sonunda dost olayım, cemaliyle müşerref olayım. Varlığın her şeyini her an borç veren ya Vehhab, bize verdiklerinin hakkını ödemekten aciziz. Elimizde olan bir tek sana duyduğumuz derin muhabbettir. Bizi sevdiklerinin arasına almanı diliyoruz senden. Kalbimizi muhabbetinle doldur Rabbimiz. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Hac Suresi 19 ila 24. ayetler.
3: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara "Tadın bakalım bu yakıcı azabı" denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları ise Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yönelmişler ve övgüye en layık olan

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kerim Öztürk. Bakara Suresi 254 ila 256. ayetler.

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Alım, satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Cengiz. Furkan Suresi 71 ila 77. ayeti kerimeler.

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet, kim tevbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, ey Rabbimiz derler, bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet, bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İşte bunlar, zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, kulluğunuz ve niyazınız olmasa, Allah size ne diye değer versin ey inkârcılar? Siz onun dinini yalan saydığınız için, bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

49. gün. Mutluluk ve mutsuzluk. Ayet-i Kerime meali. Bunlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. Ra'd suresi 28. ayet. Hadis-i Şerif. Sa'd bin Ebi Vakkas tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisi için takdir ettiğine rıza göstermesi insanoğlunun mutluluğundandır. Allah'tan hayırlı olanı istemeyi bırakması ve Allah'ın kendisi için takdir ettiğine öfkelenmesi ise insanoğlunun bedbahtlığındandır. Fetva, yatarak Kur'an okuma ve dinlemede sakınca var mıdır? Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okurken veya dinlerken saygılı olmak gerekir. Bu nedenle edebe riayet ederek ve saygısızlık olmayacak şekilde ayakta, oturarak, yanüstü yatarak veya uzanarak Kur'an-ı Kerim okunmasında ve dinlenmesinde bir sakınca yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar buyurulmaktadır. Ayrıca Hazreti Peygamber'in yanüstü uzanmış halde Kur'an okuduğu Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilmiştir. Hikmetli söz. İbret aldın mı o adamdan ki yıkılıp gitmiş, öldüğü günün sabahında işret haneleri. Ve ibret aldın mı o adamdan ki zaman onu yere sermiş ve askerleri kendisinden uzaklaşmış ve yine o adamdan ki koltukları bomboş kalmış, kürsüleri kullanılmaz olmuş. Nerede padişahlar, nerede onların azametleri? Hepsi çekip gitti, sen de gideceksin. Ey zevkleri için dünyayı yeğleyen, ey kendisiyle ululuk yarışı yapacak olana karşı hazırlık yapan, dünyadan ulaşılacak gibi görünen her nimete ulaş ama bil ki hepsinin sonunda ölüm var. Elmaverdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Araf Suresi 85 ila 87. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Medyen'e kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin.''

0: birbirlerine inanmış, bir grupta inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru. İhsan Makamı. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Bakara Suresi 112. Ayet. Ayette Allah katında büyük ikramlara layık olacağı müjdelenen muhsinler, güzel niyet ve davranış sahibi kimselerdir. Bu özelliğe sahip olanlar, nefsini Allah'a ortak koşmaktan muhafaza ederek samimiyetle ona yönelen, Allah'ı görüyormuş gibi kendini onun huzurunda bilen, her ibadeti temiz kalple ve her yönüyle güzel yapan şeklinde tanımlanmıştır. Muhsin, ihsan eden demektir. İhsansa iyilik yapmak, bildiğini iyi bilmek, yaptığını iyi yapmak anlamlarına gelen dini bir terimdir. İhsan kelimesinin kökü olan hüsn, bu haliyle güzel olmak manasına gelirken, mazi fiilinin başına eklenen elif harfiyle geçişli hale getirilerek güzel yapmak anlamı kazanmıştır. İhsan kavramı Kur'an-ı Kerim'de 70 civarı ayette karşımıza çıkar. Bu kavramın yer aldığı ayetler incelendiğinde, genel olarak 3 farklı içeriğe sahip oldukları görülmektedir. İhsan, iyilik yapmaktır. İhsan kelimesi iyilik anlamında kullanıldığında maddi ve manevi her türlü hayrı kapsar. Nisa suresinin 36. ayeti Allah'a imanı ve kulluğu emretmekte, şirki yasaklamaktadır. Ayette sağlam bir inanç telkininin hemen arkasından iyilik edilmesi gereken kimseler sıralanmıştır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. İhsan, herkesin ihtiyacına uygun olarak değişebilir. Anne babaya ihsan, onlara iyi davranmak, güzel söz söylemek, öf bile dememektir. Akraba için sıla-i rahimdir. Yetim ve fakirlere ihsan, tasaddukta bulunmak, maddi olarak destek vermek, yolcuya ihsansa onu güzelce ağırlamaktır. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi, sen de iyilik yap ayetindeki insanlara ihsanda bulunmak ifadesi, Allah'ı razı edecek sadaka ve hayır olarak açıklanmıştır. İbn Kesir bu ayeti yorumlarken, "O sana nasıl iyilik etmişse, sen de onun kullarına iyilik et," der. Kul Allah'ın

Allah'ın kendisine verdiğinden onun yolunda infak etmekle yükümlüdür. Kur'an-ı Kerim'deki diğer kullanımıyla ihsan, iyi ve güzel amel anlamına gelir. Bu da Allah rızası için samimiyetle yapılan her türlü iştir. Maide Suresi 93. ayet şöyledir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp hem de iyi yapmaya çalıştıkları takdirde daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah rızasına uygun davrananları sever. Ayette iman, amel, ihsan kavramları birbirlerinin sebep ve sonucu olarak zikredilmiştir. Sevgili Peygamberimizin Cibril hadisi olarak bilinen hadisinde yaptığı ihsan tanımı, amellerin ihlas ve samimiyetle yapılması gerektiğini göstermektedir. Hazreti Ömer'in naklettiğine göre, Hazreti Peygamber ve ashabın mescitte oturduğu bir gün, kimsenin tanımadığı ve yolcu izlenimi vermeyecek kadar kılık kıyafeti düzgün birisi gelerek, iman, İslam ve ihsan nedir sorularını sorar. Hazreti Peygamber soruları cevaplarken, imanın ve İslam'ın şartları olarak bildiğimiz esasları sayar. İhsanı ise, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir, sen onu görmesen bile o seni görür şeklinde tarif eder. Bu tanıma göre iman, dinin inanç esasları, İslam ameller ve ihsan da tüm bu ilkeleri yerine getirirken takınmamız gereken tavırdır. Kavramın iman ve amelle birlikte kullanımı, onun davranışlarımızın ahlaki yönüne işaret ettiğini göstermektedir. Hadis-i şerifin bu üç kavram arasında kurduğu bağı değerlendiren Maturidi, tümünün bir ve aynı anlama geldiğini düşünmektedir. Ona göre iman, İslam ve ihsan birbirlerinin yerine kullanacak eşdeğer kavramlardır. İhsanın Kur'an'daki üçüncü kullanımı, yaptığını iyi yapmaktır. İhsan bu anlamıyla hem Allah'a hem insana nispet edilmektedir. Allah'a nispet edildiği ayetlerde işini güzel yapmak ve iyilik anlamları vardır. O, yarattığı her şeyi güzel yapmıştır ayetini Zemahşeri, Allah Teala'nın yarattığı her şey, hikmetin gereklerine ve maksada uygunluk ilkesinin icaplarına göre düzenlenmiştir. Güzellik bakımından kendi aralarında derecelendirilebilirse de, bütün yaratılmışlar güzeldir şeklinde yorumlamıştır. Ne yaparsa iyi yapmak, iyiliği bile iyi yapmak ihsandır. İhsan yolu güzel yürümenin, arkada bıraktığı izi güzel bırakmanın adıdır. Hayatta yapılan her işi sağlamca yapmak, hangi meslekte olursa olsun iyi sonuçlar verir. Müfessirler ihsan kavramına geniş bir perspektiften bakarak yer aldığı ayetteki bağlamına uygun anlamlar vermişlerdir. Mesela, iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir ayetindeki iki ihsandan ilkini tevhid ve Allah'a itaat olarak tefsir etmişlerdir. Böylece Allah'ın nimetlerinin sayıldığı bu surede, onun kuluna verdiği en büyük nimetin ontolojik olarak Rabbin birliğini kabul etmesi yetisi olduğu dile getirilmiştir. Ayetteki ikinci ihsan cennettir. Dünya amelini güzel yapanın ve Rabbine itaat edenin karşılığı ahirette Rabbi tarafından güzelce verilecektir. Hazreti Peygamber bu ayetle ilgili olarak Rabbiniz ne dedi bilir misiniz diye sormuş ve cevabını Allah'ın tevhidle nimetlendirdiklerinin karşılığı ancak cennettir şeklinde vermiştir. İhsan kavramı Kur'an'da adalet, hilm, salih amel ve takva ile birlikte kullanılmıştır. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ayetten yola çıkarak iyi olanı yapmanın, iyi davranışlara devam etmenin sonucunun insanı takva sahibi yapacağını söylemek mümkündür. Takva sahibi olanlar aynı zamanda işini iyi yapanlardır. Güzel davranışla takva arasında birbirini tamamlayan bir bağ vardır. Bu bağ, çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır ayetinde de dile getirilmiştir. İhsan, imanın özü, ruhu ve kemali, dolayısıyla kulluk mertebelerinin en üstünüdür. İhsan tavrını kuşanmış kimselere muhsin denir. İhsanda bulunan anlamındaki muhsin kimse, Allah'ın sevdiği kulları arasındadır. Muhsin sayılmak için bazı özelliklere sahip

kaybolmak gerekir. Mesela peygamberler muhsindir. Yeryüzünde fesat çıkarmamak, Allah'a korku ve umutla yakarmak, namazlara devam etmek, sabırlı olmak, Allah yolunda başına gelen şeylere karşı metanetli ve cesur olmak, affetmeyi bilmek, insanlara karşı hoşgörülü davranmak, bollukta ve darlıkta infak etmek, öfkeyi yutmak, günaha düşünce Allah'tan bağışlanmayı dilemek, muhsin olmanın gereklerindendir. İnsan ister iyilik yapsın, ister işini iyi yapsın, bunun ilk faydası doğrudan kendinedir. Hazreti Ali'nin, "İnsanlar yaptıkları güzel şeylerle bilinirler" sözü, insanın ameliyle özdeş olduğunu gösterir. Nasıl ki insan ahirette amellerinin karşılığı olarak cenneti ya da cehennemi hak edecekse, dünyada da amelleriyle tavsif edilecektir. İyiliğin şahsi faydalarından biri, kötülükleri silmesidir. Fıtratı gereği kötülüğe meyilli olan insan, işlediği hataları iyilik yaparak telafi yoluna gitmelidir.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ankebut Suresi 41 ila 45. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Süleyman Aleyhisselam. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Davud'a Süleyman'ı verdik. O ne iyi kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Sa'd Suresi 30. Ayet. Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Bizi mümin kullarından birçoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Neml Suresi 15. Ayet. Süleyman Davud'un yerine geçti. Dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Neml Suresi 16. Ayet. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Davud'la birlikte Allah'ı teşbih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan bizdik. Enbiya Suresi 79. Ayet. Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler yarattığımız beldeye doğru esip giderdi. Her şeyi hakkıyla bilen biziz. Enbiya Suresi 81. Ayet. Bir zamanlar cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu. Neml Suresi 17. Ayet. Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve "Ey Rabbim," dedi. "Gerek bana, gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat." Neml Suresi 19. Ayet. Bu konuya dair kitaptan bir bilgisi olansa, "Ben onu, tahtı, sen göz açıp kapayıncaya kadar getiririm," diye cevap verdi. Süleyman, tahtı yanı başına yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi. "Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin bir lütfudur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Sınırsız cömerttir." Neml Suresi 40. Ayet. Ölümüne hükmettiğimiz zaman Süleyman'ın ölümünü onlara sadece asasını yemekte olan bir ağaç kurdu gösterdi. Süleyman'ın cesedi devrilip yere yıkılınca cinler anladılar ki eğer kendileri gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmazlardı. Sebe Suresi 14. Ayet. Konunun kavramsal bağlamı. Süleyman Aleyhisselam, İsrail oğullarına gönderilmiş peygamberlerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de o, aynı zamanda başka kimseye verilmemiş bir bilgi ve hükümranlığın sahibi olarak tanıtılır. Hazreti Davud'un oğludur. Hazreti Süleyman'ın adının geçtiği ayet sayısı 17'dir. Kur'an'da Hazreti Süleyman'ın zenginlik ve malla sınandığı belirtilir. Ayetlerde onun dünyada görünen, görünmeyen birçok şeye hükümdar olmasından, mucizelerinden ve Sebe kraliçesi ve halkıyla olan ilişkilerinden bahsedilir. Hazreti Süleyman'dan bahseden ayetlerin büyük çoğunluğu Mekke'de inmiştir. Medine'de inen ayetlerde ise sadece onun ismine gönderme yapılmıştır. Hazreti Süleyman kıssasının en uzun anlatılmıştır.

anlatıldığı yer Neml suresidir. Bu nedenle surenin diğer bir isminin Süleyman olduğu belirtilmiştir. Hazreti Süleyman'a dair Kur'an'daki anlatımlar, kronolojik olarak Sa'd, Enbiya, Neml, Sebe ve Bakara surelerinde yer almaktadır. Sa'd suresinde onun başka hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık istemesi anlatılır. Bu, onun peygamberlik ve hükümdarlık öncesi hayatına ilişkindir. Enbiya suresinde Hazreti Süleyman'ın babasıyla aynı davada farklı hüküm verdiği anlatılır. Babasıyla birlikte ona da ilim, hikmet, anlayış ve kavrayış, fehm bahşedildiğinin belirtilmesi, rüzgarın onun emrine verilmesi, şeytanların onun için çalışmaları onun peygamberliği döneminde gerçekleştiğini gösterir. Hazreti Süleyman'ın ölümü ise Sebe suresinde anlatılmıştır. Süleyman'ın aleyhisselam hükümranlığı hakkında şeytanların uydurmalarını konu edinen Bakara suresi 102. ayetse onun vefatından sonraki bir döneme ilişkindir. Ayetin tefsirinde yer verilen nakiller böyle bir sonuca işaret etmektedir. Hazreti Süleyman, babası Hazreti Davud'a varis olmuştur. Kendisine ilim, zenginlik ve saltanat verilmiştir. O, davalarda isabetli hükümler vermiştir. Onun yönetim işlerini danıştığı, görüştüğü, tartıştığı bir danışman kurulu, Mele vardı. Bunlarla devlet işlerini istişare ederdi. İnsanlardan, cinlerden ve kuşlardan düzenli orduları vardı. Rüzgar ve cin şeytanları emrindeydi ve kuş dilini bilmekteydi. Karıncaların ne konuştuğunu anlar, ibibik, hüthüt kuşuna posta görevi yaptırır ve onunla konuşurdu. Allah yolunda cihad için atlar, es-safinatül cihad beslerdi. Cinlere kaleler, meharib, heykeller, temasil, büyük havuzlar, cifan kel cevap ve kazanlar, kudur rasiyat yaptırmıştı. Sebe melikesini kendine teslim olmaya çağırmış, henüz o gelmeden tahtını, arş, kitabı bilen kişi vasıtasıyla getirtmişti. Hazreti Süleyman'ın sihir yaptığı iddiası Yahudilerin uydurmasıdır. Süleyman aleyhisselam Allah tarafından imtihan edilmiş, ayakta olduğu halde bir ceset haline getirilmiştir. Övdüğü ise ancak dayandığı asasını ağaç kurdunun, dabbetül arzın yemesi ve asanın onu artık taşıyamaması sonucunda yere düşmesiyle anlaşılmıştır.

Hazreti Süleyman zengin, güçlü ve muttaki bir kuldu. "Rabbim," dedi, "beni bağışla. Benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver bana. Lütfu sınırsız olan yalnız sensin." Bunun üzerine emriyle dilediği yöne doğru tatlı tatlı esen rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan bütün şeytanları ve zincirlerle bağlanmış diğer yaratıkları onun buyruğuna verdik. Sa'd suresi 35 ila 38. ayetler. Hazreti Süleyman, Davud peygamberin oğludur. Bu durum ayette, "Biz Davud'a Süleyman'ı verdik" denilerek açıkça ifade edilmiştir. Babası Davud peygamberin vefatından sonra Süleyman aleyhisselam İsrail'in kralı olmuştur. Aynı ayette adı geçen iki peygamberden "ne güzel kuldur" ifadesiyle kastedilen kişinin Süleyman aleyhisselam olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü ayette "ne güzel kuldur" ifadesine lafız olarak daha yakın olan isim Süleyman'dır. Ayrıca ayetin devamındaki "yönü hep Allah'a dönüktü, evvab" sözüyle kastedilenin de Hazreti Süleyman olduğu kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Davud'a ve Hazreti Süleyman'a Allah katından ilim verildiği ve bu iki peygamberin diğer müminlere üstün kılındığı dile getirilmiştir. "Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da bir ilim verdik." Ayette içeriği belirtilmeyen ilim kelimesinin Enbiya suresi 79. ayette açıklandığı yorumu yapılmıştır. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Davud'la birlikte Allah'ı tesbih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan bizdik. Buna göre bu ilmin anlama, kavrama, fehm, yargılama bilgisi, hüküm, Allah'ı bilmek, marifet olduğu belirtilmiştir. Süleyman aleyhisselam babası gibi hakim bir peygamberdi. Söz gelimi Enbiya suresinde baba ve oğlun birlikte yaptıkları bir yargılamadan bahsedilir. Bu olayı kaynaklar şöyle açıklar. Bir koyun sürüsü geceleyin başka birinin tarlasına girmiş ve ekini yemiştir. Tarlanın sahibi zararının karşılanması için olayı dava etmişti. Hazreti Davud'la oğlu Hazreti Süleyman aynı davada farklı sonuca varacaklardır. Hazreti Davud tahrip edilen ekinin değerini dikkate alarak koyunların tazminat olarak tarla sahibine verilmesi kararına varır. Hazreti Süleyman ise babasından ayrı bir karar verir ve tarladaki ürüne gelen zararın koyunlardan elde edilecek gelirle ödenmesi gerektiğini belirtir. Buna göre tarla sürü sahibine verilmeli ve o da ekin zarar görmeden önceki haline gelinceye kadar tarlayı işlemelidir. Tarla sahibi de bu süre içinde koyunların sütünden, yününden ve kuzularından yararlanacaktır. Hazreti Davud, oğlunun bu kararı üzerine kendi görüşünden vazgeçer. Bu kararıyla Hazreti Süleyman, ülkedeki insan gücünün üretimi sürdürmesini sağlamıştır. Bu bilge ve adil yargılamanın temelinde de bilgi ve kavrayış yatmaktadır. Nitekim ona verilen onca nimet ve üstünlük arasında ilim en başta belirtilir. Onun emrine dağlar, kuşlar ve rüzgar verilmiştir. Burada peygamberimize ve ashabına bir uyarı, müşriklerin Hazreti Peygamber'in risaletine karşı çıkmalarına da bir cevap söz konusudur. Zira Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem verilen vahiy ilk değildir. Ondan önce bu bilgi diğer peygamberlere olduğu gibi Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman'a da verilmiştir. Yüce Allah Hazreti Süleyman'a büyük lütuflarda bulunmuştur. Ona lütfedilen özelliklerden biri de onun cin, insan ve kuşlardan oluşan ordularının cunud olmasıdır. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur: "Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu." Kur'an'da Hazreti Süleyman'ın emrinde çalışan, hizmet eden şeytanlardan söz edilmektedir. Kur'an, Allah'ın izniyle onun emri altına giren bir cin ordusu olduğunu bildirir. Şeytanlar,
Süleyman aleyhisselam için denizlere dalıyorlar, oralardan mücevherler çıkarıyorlar, hatta şehir ve köşkler inşa ediyorlardı. Yine Kur'an'da bir kısım cinlerin Hazreti Süleyman'ın emrinde bazı büyük işler yaptıklarından da söz edilmektedir. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun maiyetinde çalışanlar vardı. Onlardan kim buyruğumuzdan sapsa, ona yakıcı ateşin azabını tattırırdık. Onlar Süleyman'a istediğine göre yüksek ve görkemli binalar, heykeller, havuz gibi lengerler, yerinden kalkmaz kazanlar imal ederlerdi. Söz konusu cinlerin bildiği zanaatleri, razi, hamam, kireç ocağı, değirmen, cam ve sabun yapmaları biçiminde yorumlamıştır. Hazreti Davud'a demiri ve bakırı işleme kabiliyeti ve gücü verilmiş ve bunlardan zırh yapma sanatı öğretilmiştir. Kelime anlamı yüksek yer olan mihrab kelimesiyle Hazreti Süleyman'ın kale, mescit ve köşk gibi binalar yaptığı anlatılır. Heykeller, emasil ise melek, peygamber ve iyi insanların suretleri olarak açıklanmıştır. Bunların mabetlerde bakır, pirinç, cam ve mermerden yapıldığı söylenmiştir. Hazreti Süleyman'ın heykel yapılmasına nasıl izin verdiği sorusuna Zemahşeri, "Bu şeriatların birbirlerinden farklı olduğu konulardandır." cevabını vermiştir. Ardından Tabiun müfessirlerinden Ebu'l-Aliye'den bu işin o zaman henüz haram kılınmadığı şeklinde bir rivayet aktarmıştır. Endülüslü müfessir Kurtubi ise o zamanda heykel yapmanın dinen yasak olmadığını ancak Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiği şeriatta bunun yasaklandığını belirtmiştir. Hazreti Süleyman'ın mucize olarak emrine verilen bir varlık da rüzgardır. Nitekim Allah Teala Süleyman'ın emrine sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yol almakta olan rüzgarı verdik buyurmaktadır. İlgili ayetlerde rüzgarın niteliğine, gittiği yere ve süresine işaret edilmiştir. Rüzgarın Hazreti Süleyman'ın emrine verilmesi, savaş veya ticaret için gemileri yürütecek rüzgarlar yaratmak olarak yorumlanmıştır. Bu, Hazreti Süleyman'a verilen ilk nimet, cinlerin onun emrine verilmesi ise ikinci nimet olarak değerlendirilmiştir. Hazreti Süleyman'ın Allah'ın katında ayrı bir değeri olduğunu gösteren diğer bir ayette şöyle buyurulmuştur. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Onun bu sözünden dolayı Süleyman aleyhisselam neşeyle gülümsedi ve ey Rabbim dedi. Gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağım iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat. Neml suresi 18. ayette geçen bilmeden, farkında olmadan ifadesinden yola çıkılarak Hazreti Süleyman'ın bütün mahlukata adaletle yaklaştığı yorum yapılmıştır. Yine burada karıncanın dilinden Süleyman ve ordusunun mümin, adaletli, şefkatli ve merhametli kimseler olduğu, küçücük bir karıncayı bile bilerek ezmeyecek, onun hukukunu koruyacak seviyede ince ruhlu ve faziletli kişiler oldukları anlatılır. Hazreti Süleyman'a kuş dilinin mantıkut tayr öğretilmesi ona özel olarak verilen nimetlerden bir diğeridir. Kuşların çeşitli durumlarda çıkardığı sesler dil olarak açıklanmıştır. Mesela horozun yem aramak için eşinmesi ve yemi bulduğu zaman belli bir ses çıkararak tavukları çağırması da bir dil demektir. Kuşların kendi aralarında iletişim için kullandıkları bu dil Hazreti Süleyman'a öğretilmişti. Onun, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi, bize birçok şey verildi. Şüphesiz bu apaçık ikramdır şeklindeki sözü, kendisine verilen ilim ve hükümranlığa karşılık onun şükranla dolu olduğunu ifade eder. Hazreti Süleyman'ın ordusunda birçok kuştan yararlanılmaktaydı. Posta güvercini, şahin, su kaynağını bilen ibibik, hüdhüd, bunlardan birkaçıdır.
Bir keresinde Süleyman kuşları gözden geçirdi ve Hüdhüd'ü niçin göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı diye sordu. Ancak Hüdhüd kuşunun görevini yerine getirmemesi bir cezayı gerektiriyordu. Bu durum ayetlerde şu şekilde yer almaktadır. Süleyman dedi ki, ya bana açık bir gerekçe getirir veya onu şiddetli cezalandırırım ya da onu boğazlarım. Çok geçmeden Hüdhüd gelip dedi ki, ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe halkından sana kesin bir bilgi getirdim. Hüdhüd kuşu bu ifadeleriyle bir sonraki ayette anlatıldığı üzere, gittiği ülkede yöneticilik yapan bir kadından bahsediyordu. Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her imkan verilmiş, bir de muhteşem tahtı var. Hazreti Süleyman'ın bu dikkati ve hiddeti, ülkesini nasıl bir titizlikle idare ettiğini, halkı üzerinde titrediğini ve onların tüm işlerinden kendini sorumlu sayarak her biriyle en güzel şekilde ilgilendiğini gösterir. Öyle ki en küçük bir kuşun bir an bile olsa gözden uzak olması ona gizli kalmamaktadır. Buna göre halkın mesuliyetini omuzlanan devlet adamlarının, yönetimleri altında bulunan kişilerin durumlarını iyice araştırmaları, dertleriyle yakından ilgilenmeleri ve onları gereği gibi korumaları en önemli görevlerinden biridir. Hüdhüd'ün haber getirdiği o kadının babası, Yemen ülkesinin kralıydı. Sebe melikesi ve halkı güneşe tapıyorlardı. Akıllı bir kadın olan melike, istişareye değer veren iyi bir yöneticiydi. Yönetim merkezi Yemen'de büyük bir şehir olan Me'rib'ti. Hüdhüd'ün Hazreti Süleyman'a getirdiği haberlerden biri de Sebe melikesinin büyük bir tahtının olduğuydu. Bu çok değerli bir tahttı. Hazreti Süleyman kendi zamanının önemli yöneticilerinden olan Sebe melikesiyle diplomatik bir ilişki kurmak istiyordu. Bunu da Hüdhüd'le gönderdiği mektupla başlattı. Neml suresinde bu mektuptan bahsedilmektedir. Sebe melikesi, Hüdhüd kuşunun kendisine getirdiği mektubu kıymetli, şerefli, kerim olarak nitelendirmiştir. Bu ifadeyle kastedilen görüşleri, içeriğinin güzelliği, saygın oluşu, değerli bir hükümdardan gelmiş olması ve mektubun mühürlü olması şeklinde özetlemek mümkündür. Tefsirlerde ayrıca söz konusu mektubun Bismillahirrahmanirrahim cümlesiyle başlamış olması üzerinde durulur. Ayet şöyledir: şüphesiz o mektup Süleyman'dandır ve şüphesiz Bismillahirrahmanirrahim diye başlamaktadır. Hazreti Süleyman bu mektupla Sebe kraliçesinin kendisine boyun eğmesini istemektedir. Sebe kraliçesi, bana değerli bir mektup bırakıldı sözleriyle danışmanlarıyla bu mektuba nasıl karşılık verileceği konusunu tartışmıştır. İlk anda Hazreti Süleyman'a boyun eğmek yerine hediyeler göndermeye karar verirler. Olayın detayı ayet-i kerimelerde şöyle anlatılır. Kraliçe şöyle dedi: efendiler, içinde bulunduğum durum hakkında bana görüşünüzü açıklayın. Sizin görüşünüzü almadan asla bir işe kesin karar vermem. Şu cevabı verdiler: biz güçlüyüz, zorlu savaşçılarız. Yine de yetki senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Kraliçe şöyle dedi: krallar bir ülkeye girdiler mi, oranın altını üstüne getirirler ve halkının ulularını aşağılanmış duruma düşürürler. Bunlar da öyle yapacaklardır. Ben bunlara bir hediye göndereceğim. Sonra bakacağım, elçiler neyle dönecekler. Sebe kraliçesinin elçileri Hazreti Süleyman'a geldiğinde o, davasının dünya menfaati elde etmek olmadığını, asıl gayesinin Allah'ın dinini yüceltmek olduğunu gösterir bir şekilde şöyle dedi: siz bana mal yardımı mı yapıyorsunuz? Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha değerlidir. Hayır, hayır. Bu hediyenizle ancak sizin gibiler sevinir. Ey elçi, onlara dön. İyi bilsinler ki asla karşı koyamayacakları ordularla üzerlerine gelir, muhakkak surette onları yenilmiş ve küçük düşürülmüş olarak oradan çıkarırız. Bunun üzerine Hazreti Süleyman yanındaki danışmanlarına dönerek, onun tahtını bana hanginiz getirebilir diye sordu.
cinlerin en güçlüsü olan İfrit, Hazreti Süleyman'ın getirilmesini istediği tahtı, ben onu sana sen yerinden kalkmadan getiririm, dedi. Kitaptan bir bilgisi olan kişi ise, ben onu sen göz açıp kapayıncaya kadar getiririm, şeklinde çok açık ve net bir cevap verdi. Olayın devamı, ayet-i kerimede dikkat çekici bir şekilde şöyle anlatılır. Süleyman, tahtı yanı başına yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi. Bu, şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin bir lütfudur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Sınırsız cömerttir. Hazreti Süleyman'ın bu kıymetli tahtı getirtmekle neyi hedeflediği konusunda tefsirlerde bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmelerden birine göre Süleyman aleyhisselam bununla Sebe Melikesine hem Allah Teala'nın eşsiz gücünü hem de kendi peygamberliğini ispat etmeyi amaçlamıştır. Nitekim Neml suresi 26. ayette Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük arşın Rabbidir buyurulmuştur. Böylece esas büyük tahtın sahibinin Allah olduğu belirtilmiştir. Sebe kraliçesi tahtınınsa ne kadar ihtişamlı olursa olsun, onun Allah'a kulluk etmekten uzaklaşmasına değmeyeceğine işaret edilmiştir. Hazreti Süleyman kıssasının Neml suresindeki bölümü, Sebe kraliçesinin alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettiğini ilan etmesiyle sona ermiştir. Birçok peygamber gibi, Hazreti Süleyman da bir kısım yollarla sınavlara tabi tutulmuştur. Mesela atlara olan sevgisinin, rivayete göre onun namazdan alıkoyması onun için bir sınama olmuştur. Hazreti Süleyman'ın bir rivayete göre 20, bir başka rivayete göre 20 bin civarında atı vardı. İlgili ayetlerde bu husus şöyle anlatılır. Davud'a Süleyman'a armağan ettik. O ne iyi kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Bir gün akşama doğru alımlı, soylu koşu atları önüne getirildiğinde, ben malı, atları Rabbimi hatırlattığı için sevdim, dedi. Ayet, aynı zamanda Hazreti Süleyman'ın atlara olan bu derin sevgisinin, Allah'ı anmaktan ve onun cihad emrini yerine getirebilmek düşüncesinden kaynaklandığına da işaret etmektedir. Zira ayette geçen, Rabbimi hatırlattığı için, an zikri Rabbi ifadesini, Razi, ben atları, Allah'ın cihatla ilgili emrini yerine getirmek ve onun dinini güçlendirmek için en önemli araçlardan biri olmalarından ötürü seviyorum şeklinde yorumlamıştır. Nitekim ayette de belirtildiği üzere Hazreti Süleyman atlara çok ihtimam gösterir, onların koşuşlarını seyreder, geri getirildiklerinde de onların bacaklarını ve boyunlarını sıvazlardı. Gözden kaybolup gittikleri zaman onları bana geri getirin, dedi. Atlar gelince de bacaklarını ve boyunlarını okşamaya meshan başladı. Ayette kullanılan ve sıvazlamak anlamı verilen meseha fiilinin kesmek anlamından yola çıkarak Hazreti Süleyman'ın atların ayaklarını ve boyunlarını kestiği yorumu da yapılmıştır. Ancak bu yorum İslam'ın temel ilkeleri dolayısıyla kabul görmemiştir. Öncelikle bir peygamberin hayvanlara eziyet etmesi ve sebepsiz yere kendi malını yok etmesi düşünülemez. Hazreti Süleyman'ın onlara bakması nedeniyle ibadetten geri kalmış olduğu kabul edilse bile bu, atlara yüklenebilecek bir suç değildir. Süleyman aleyhisselam, her ne kadar atları ve dünya malını Allah'ı zikir ve onun dinini yüceltmek için sevdiğini söylese de, bir peygamber olarak dünyayı sevdiğini dile getirmesi, Allah'a olan sevgisinin sınanmasına sebep olmuştur. Yüce Allah onu canıyla ve malıyla da sınamıştır. Bir anda onun bütün kudretini ve malını elinden almış, hiçbir şeyi kalmamıştır. Bu hususta ayette, andolsun Süleyman'ı sınadık. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra bize yöneldi buyurulmaktadır. Bu sınama hükümranlığının bir keresinde Hazreti Süleyman'ın elinden alınması olarak açıklanmıştır. Buna göre Süleyman aleyhisselam
tahtında adeta bir ceset haline gelmiş, zayıf düşmüş ve bununla sınanmıştır. Hazreti Süleyman'la ilgili konulardan biri de büyüdür. Bu konu sadece Bakara suresi 102. ayette geçmektedir. Ayetin amacı Süleyman peygamberin sahip olduğu güç ve iktidarı büyü yoluyla elde ettiği şeklindeki düşünceyi ortadan kaldırmak ve onu böyle bir iftiradan kurtarmaktır. Ayetin iniş sebebi şöyle açıklanır. Şeytanlar kulak hırsızlığı yapıyorlar, bunu da büyü yapmak için kullanıyorlardı. Cenab-ı Allah bunu Hazreti Süleyman'a bildirdi. O da onların bunu yapmasına engel oldu. Cinler artık tahta yaklaşamıyorlardı. İnsanlar Süleyman aleyhisselam öldükten sonra şöyle dediler. Süleyman'ın şeytanları ve rüzgarı emri altına aldığı bilgi tahtının altındadır. Onu oradan çıkardılar ve o peygamber değil bir büyücüydü dediler. Allah bu ayeti indirerek Hazreti Süleyman'ın böyle bir şeyden uzak olduğunu vurgulamıştır. Kur'an-ı Kerim'de Süleyman peygamberin yaptığı ve bize de örnek olarak sunulan üç duası bulunmaktadır. Neml suresinde geçen ilk duayı babası Davud'la birlikte Allah'ın onlara ilim vermesinden dolayı yapmışlardır. Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. İkincisi, onun karınca vadisinde yaptığı duadır. Ey Rabbim dedi, gerek bana, gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat. Son duaysa Sa'd suresinde geçmektedir.

Rabbim, dedi, beni bağışla. Benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver bana. Lütfu sınırsız olan yalnız sensin. Son duada Hazreti Süleyman önce bağışlanmayı, ardından kendisinden başka hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlığı istemiştir. Hazreti Süleyman, Kur'an'da ölümü anlatılan bir peygamberdir. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde, öldüğünü ancak asasını kemiren ağaç kurdu sayesinde anlamışlardı. Bu ayette anlatıldığına göre o, asasına dayanırken ölmüş, ancak hiç kimse onun öldüğünü fark etmemiştir. Ağaç kurdu, asayı içinden kemirmiş ve sonunda asa kırılmıştı. Bunun üzerine Süleyman peygamber yere düşmüş, onun öldüğü ancak o zaman anlaşılmıştı. Bu asayı yiyen canlı, Kur'an'da Dabbetül Arz olarak geçmektedir. Bu kelime ağaç kurdu olarak açıklanmıştır. Hazreti Süleyman'ın dayandığı asayı ağaç kurdunun yemesi neticesinde o yere düşünce, insanlar onun ne zaman öldüğünü anlamak istediler. Bunun için ağaç kurdunun bir günde ne kadar ağaç yediğini belirlediler. Rivayete göre onun bir yıl önce öldüğünü buldular. Yine rivayetlere göre o öldüğünde 53 yaşındaydı. Babasının ardından hükümdarlığa geldiğinde yaşı 13'tü. Tahta geçtikten 4 yıl sonra Beytül Makdis'in yapımına başlamıştı. Süleyman peygamberin bu şekilde vefat etmesinin ardındaki en büyük neden, cinlerin her şeyi bildiği şeklindeki inancın yok edilmesidir. Her şeyi bildiği sanılan cinler, eğer böyle bir özelliğe sahip olsalardı, Hazreti Süleyman'ın öleceğini önceden veya öldüğü an bilmeleri gerekirdi. Oysa onlar da bunu o yere düştüğünde ve aradan bir yıl geçtikten sonra anlayabilmişlerdi. Dolayısıyla gayb bilgisi Allah'a aittir ve onu bilmek onun iznine bağlıdır. Onun dışındakiler bu tür bilgiye ancak o bildirdiğinde sahip olabilirler. Bunun yanında ayette ister peygamber, isterse bilgi, güç ve imkana sahip bir kimse olsun, sonuçta her insanın mutlaka ölümü tadacağı gerçeği vurgulanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ı anlatan ayetler, müşrikler tarafından hayatın Mekke'de Müslümanlara dar edildiği dönemlere rastlamaktadır. Bu dönemlerde Resul-i Ekrem'e ve müminlere Hazreti Süleyman gibi hem peygamber hem kral bir şahsiyetin anlatılması büyük bir manevi destek sağlamış olmalıdır. Hazreti Süleyman, Allah'ın izni ve desteğiyle bilgiye, büyük bir güce, zenginliğe, insanlar, cinler ve hayvanlardan oluşan büyük ordulara hükmeden ve bu güçle cihad eden bir peygamberdir. Müfessir Taberi, Hazreti Süleyman'ın cihadı seven bir peygamber olduğunu ve Allah'tan başkasına tapan bir halkın varlığını öğrendiğinde hemen bu halka karşı cihada giriştiğini anlatır. Hala müşriklerin çoğunlukta olduğu bir toplumda ve onların baskısı altında yaşayan müminler için bu haberler büyük bir teselli ve moral olmuştur. Diğer taraftan bu dönemde Mekke'de silahlı mücadeleye izin verilmemişti. Ancak yaklaşan hicretle birlikte İslam'ın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öncesi tarihinden bu kesitin anlatılması bir gün cihat izninin çıkacağını ima eder gibidir. Hazreti Süleyman'ın Sebe halkı üzerine yaptığı sefer, müminlerin de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önderliğinde bir gün benzer seferleri kafirlere karşı yapabileceklerini akıllara getirmiş olmalıdır. Hazreti Süleyman'ın hakimiyetini ve hüküm vermedeki gücünü anlatan ayetler, hicret öncesine kadar inmeye devam etmiştir. Sonuç olarak Hazreti Süleyman, peygamberler tarihinde farklı bir yerde durmaktadır. Babası Hazreti Davud gibi onun da hükümdar, kral peygamber olması onun özelliklerinden biridir. Kur'an-ı Kerim saltanatını sürdürmesi ve işlerinde kullanması için Hazreti Süleyman'a ilmin, bilginin ve çeşitli imkanların sunulduğunu, rüzgar, cinler ve şeytanlar gibi bazı varlıkların onun emrine verildiğini, kuş ve karınca örneği üzerinden onun hayvanların dilinden anladığını bildirmiştir. Hazreti Süleyman
Dünya

saltanatı ve zenginliğine rağmen daima Allah'a yönelen ni'mel abd, yani güzel bir kul olarak örnek gösterilmiştir. Hazreti Süleyman'ın kıssası bize peygamberliğin sadece Allah'a ve onun dinine davetle sınırlı olmadığını, bazı peygamberlerin insanlara dünya işlerinde de önderlik ettiğini, onları yönettiğini göstermiştir.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. İsra Suresi 11 ila 15. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar onun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: 40 ayette ibadet.
2: Allah Teala Zilzal suresinin 7 ve 8. ayeti kerimelerinde şöyle buyuruyor:

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim zerre kadar hayır, iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar şer, kötülük işlemişse onu görür. Azim olan Allah doğru söyledi. Yüce Allah haydır, diridir. Her şeyin hayat ve enerji kaynağıdır. O kayyumdur. Kainatı idare eden, her işi bizzat yapmaya ve yaptırmaya muktedir olandır. Kudretini başka bir varlıktan almayandır. O habirdir. İnsanların, cinlerin, meleklerin ve tüm varlıkların yapıp ettiklerinden, kainatta olup biten her şeyden bütünüyle haberdardır. O alimdir. Gizli olanı da açık olanı da bilendir. O sonsuz ilmiyle her şeyi kuşatandır. Allah rahimdir. Sonsuz merhamet sahibidir. Affüdür, kusurları affedendir. Gafurdur, hataları bağışlayandır. Nice hata ve kusurlarımıza rağmen bize hayat hakkı tanıyandır. Cezalandırmada acele etmeyip mühlet verendir. O hakimdir, her işinde hikmet sahibi olandır. Cenab-ı Hak, Zilzal suresinde kıyamet günü gerçekleşecek o dehşetli sarsıntıyı bildirmekte, mahşer günü herkesin ne halde olacağını, nasıl telaş içinde kalacağını hatırlatmaktadır. İnanan inanmayan tüm insanlar için ilahi adaletin ne kadar hassas bir terazisinin olduğuna dikkatimizi çekmektedir. Bu bildiri, Allah'a itaat ve ibadetlerini yerine getirmeye gayret edenler, güzel işler yapan salih kullar için, hak hukuk gözeten adil ve dürüst insanlar için bir müjde niteliği taşıdığı kadar, küfür ve şirk batağı içinde ömrünü heder edenler, zulmedenler, günahı açıktan ve rahatça işleyen, isyankar insanlar için de büyük bir tehdit ve uyarı anlamı taşımaktadır. İnsanoğlu günahı küçümsememeli, hafife almamalı ki çoğaldıkça çığ misali altında kalmasın. İyiliği de ihmal etmemeli, azımsamamalı. Güzel davranışlarına devam etmeli ki Allah'ın rızasından ve sevgisinden mahrum kalmasın. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, küçük ya da büyük her iyiliğin aslında büyük bir değeri olduğunu ve hiçbir günahın da hafife alınmaması, basit görülmemesi gerektiğini şöyle hatırlatır. Yarım hurmayla veya bir güzel sözle olsa bile kendinizi ateşten koruyun. Yüce Allah, Zilzal suresinde kıyamet ve mahşer gününü hatırlatmakta, bütün incelikleri kuşatan bilgisi hakkında bizi düşünmeye sevk etmektedir. Aynı zamanda insanoğlunun dünya hayatında yaptıklarının sır olarak kalmayacağını, her davranışının vakti geldiğinde ya yüzünü ak edecek bir salih amel, yahut utanç hissiyle başını öne eğdirecek, yüzünü karartacak, acı veren bir günah olarak karşısına çıkacağını hatırlatmaktadır. Yüce Rabbimizin konu hakkındaki şu ayetleri bizim için birer ölçü olsun. Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin kullarına asla haksızlık etmez. Kim bir iyilikle gelirse artık onun için daha hayırlısı vardır. Kim bir kötülükle gelirse artık kötülükleri yapanlar yalnızca yaptıklarıyla karşılık görürler. Rabbimiz mahcup ve mahzun olmaktan bizi korusun.
1: Kırk ayette ibadet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Kur'an'ın temel konularından 6. cüzde devam ediyoruz. İslam toplumu bilinç eğitimiyle yükselir. Aşırılıktan kaçınıp dengeli üretenler ve tüketenler, dengeli bir ümmet olma yolunda 5. adımı atmış olurlar. 6. cüzde Nisa suresinin son tarafı ve Maide suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaja göz attığımızda, ilk mesaj orta yol bilinci. İsterseniz biraz detaya bakalım. İfrat ve tefritten kaçınmak. Nisa suresinin ortalarındaki bazı ahkam konularından sonra bu cüzde de Yahudi ve Hristiyanların ahkamla ilgili hataları sıralanır ve Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenir. Yahudiler peygamberlerine verdikleri sözde durmadılar. Kitaplarının hükmünü terk ettiler. Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamberleri öldürmeye çalıştılar ve suikastler düzenlediler. Hristiyanlar da dinlerinde aşırı uç yorumlar yaptılar. Allah'ın kulu ve peygamberi olan Hazreti İsa'ya haşa Tanrı'nın oğlu dediler. 6. cüzdeki ikinci mesajsa helal gıda bilinci. Maide suresinin baş tarafında helal ve haram konuları özetlenmektedir. Mesela behimetül enam denilen, yani davar, sığır ve deve cinsi hayvanlar helal ama ihramda kara avı yapmak haramdır. Allah'ın yeryüzündeki sembollerine, mesela Kabe tevhidin sembolü, kurban Allah'a yakınlığın sembolü, ayrıca savaşın haram olduğu aylara karşı saygılı olmak ve onların kutsallığına, saygınlığına halel getirmemek gerekir. Leş, akıcı kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına, mesela putlar adına kesilen hayvanların eti haramdır. Eti yenen hayvanlar bir yerden düşerek, boğularak, boğazlanarak ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölmesi durumunda bunların etleri de haramdır. Yani anlaşılıyor ki ölmeden önce yetişip kesilen helaldir. Eğitimli av hayvanlarının tuttuklarını yemek helaldir. Hayvanı avın üzerine gönderirken besmele çekmek gerekir. Ehli kitabın kestikleri helaldir. Onların kadınlarıyla evlenmek caizdir. Ancak Müslüman kadınlarla evlenmek eftaldir. 6. cüzdeki 3. mesajsa denge bilinci, yani orta bir ümmet olma. Maide suresinin sonraki bölümlerinde ise bazı ahkam konuları açıklanmaktadır. Abdest, gusül, teyemmüm, şahitlik, cihat, kısas ve irtidat gibi. Ayrıca iman, ibadet ve adalet gibi hükümleri terk eden önceki ümmetlerin sapmaları aktarılır. Bu sapmaların sonunda Allah'ın gazabına ve lanetine uğradıkları gerçeği hatırlatılır. Evet, 6. cüzdeki 3 mesaj bunlardı. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Altıncı cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.

لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه

يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق.

إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته

بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.

ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah, her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler, bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edip, onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir. Ehli kitap, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemişler, bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de, bu haksız davranışları yüzünden onları hemen yıldırım çarpmıştı. Bilahare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağı ilah edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir delil verdik. Ant içmeleri sebebiyle sözleşmeyi desteklemek ve önemine dikkat çekmek için dağı başlarına diktik ve onlara baş eğerek kapıdan girin dedik. Onlara cumartesi günü sınırını aşmayın dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle, dahası inkarları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna, artık iman etmezler. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından, Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden. Halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. O da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır. Yahudilerin zulmü sebebiyle bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faize almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkara sapanlara acı bir azap hazırladık. Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla müminler, ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler, namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yusuf'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki, İnsanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutunacak bir delilleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğine, onu ilmiyle ilminin bir eseri olarak indirdiğine şahitlik eder. Melekler de şahitlik eder. Ve şahit olarak Allah yeterlidir. İnkar eden ve Allah yolundan alıkoyanlar şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır. İnkar edenleri ve hakkı gözetmeyenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir. Bu da Allah için çok kolaydır. Ey insanlar! Peygamber Rabbinizden size gerçeği getirdi. Şu halde kendi iyiliğinize olarak iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah sınırsız ilim ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberine iman edin. Üçtür demeyin, bundan vazgeçin. Hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter. Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan geri durur, ne de yakın melekler, büyüklenerek ona kulluktan geri duranların hepsini Allah yakında huzuruna toplayacaktır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Allah ecirlerini tam olarak verecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çevirenlere ve kibirlenenlere gelince, onlara acı bir şekilde azap edecektir. Bunlar, kendileri için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi. Ve size apaçık bir nur indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendine ulaştıran dosdoğru bir yola iletecektir. Senden fetva isterler. De ki, Allah babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkında hükmü şöyle açıklıyor. Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa, bıraktığının yarısı bunundur. Eğer ölen kız kardeşin çocuğu yoksa, erkek kardeş de ona varis olur. Kız kardeşler iki tane olursa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş varsa, erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Yanılmayasınız diye Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. Maide Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda bulunduğunuz sırada avlanmayı helal saymamanız şartıyla size bildirilecek olanlar dışındaki en'am denen hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın işaretlerine, haram aya, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıklara, Rablerinin büyük lütuf ve rızasını dileyerek Beytül Haram'a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin, sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla henüz canı çıkmadan yetişip kestikleriniz dışında yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar önünde sunaklarda boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün kâfirler dininize karşı mücadele ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki, iyi ve temiz olanlar size helal kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlardan olup, Allah'ın size öğrettiğiyle eğiterek avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin. Hayvanı ava salarken besmele çekerek üzerine Allah'ın adını da anın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın hesabı pek çabuktur. Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Gayrimeşru ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de meşru bir nikahla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Kim inanmayı reddederse ameli kesinlikle boşa gider. O, ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman, yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedin. Ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla mesedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman duyduk ve kabul ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Onlardan 12'de nakip, temsilci göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılarsanız, zekatı verirseniz, peygamberlerime iman eder ve onları desteklerseniz, bir de Allah rızası için borç verirseniz, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra içinizden kim inkar ederse, kesinlikle doğru yoldan sapmış olur. Ahitlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden, Tevrat'tan önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere, onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenlerden, İncil'den önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan kini ve düşmanlığı soktuk. Allah onlara yapıp ettiklerini ileride haber verecektir. Ey ehli kitap! Resulümüz kitapta bulunup da gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldi. Birçoğunu da açığa vurmuyor. Şüphe yok ki size Allah'tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi. Allah kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Onları dosdoğru bir yola iletir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkar etmiş olurlar. De ki, eğer Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helak etmek isterse, kim Allah'ın gücüne karşı durabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı sıradan insanlarsınız. O dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır. Ey ehli kitap! Bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz diye, peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte size müjdeleyici de uyarıcı da geldi. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Zira O, içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar kıldı. Ve alemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim! Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin. Sakın geri dönmeyin. Sonra kaybedenler siz olursunuz. Dediler ki, ey Musa, orada zorba bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz hemen gireriz. Korkanlar arasından Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki cesur adam şöyle dedi. Kapıdan üzerlerine hücum edin. Oraya girdiğiniz an artık kesinlikle siz galipsiniz. Eğer müminler iseniz ancak Allah'a güvenin. İsrailoğulları, ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız dediler. Musa, Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen hükmet dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere oradan, kutsal topraklardan 40 yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine, andolsun seni öldüreceğim dedi. O da dedi ki, Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben diyorum ki, sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin. Cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Ardından Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim dedi. Ettiğine de pişman oldu. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler. Allah'a ve peygamberine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak onları yenip ele geçirmenizden önce tevbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa eresiniz. Kafir olanlar var ya, yeryüzünde olan her şey, bunun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu bedel verseler, onlardan asla kabul edilmez. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler. Fakat oradan çıkamayacaklardır. Onlar için sürekli bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza, Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Kim bu haksız davranışından sonra tevbe eder ve halini düzeltirse, bilsin ki Allah onun tevbesini kabul eder. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğini azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler. Sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar. Kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın. Eğer o verilmezse uzak durun derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse, elbette Allah'ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı büyük bir rezilliktir. Ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Onlar hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver ve onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil olanları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem tayin ediyorlar? Bunun ardından da yüz çevirip gidiyorlar. Onlar asla inanmış değildirler. kendilerine Allah'a vermiş olan peygamberlerin ve Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitlerin, bilginlerin, Yahudiler arasında kendisiyle hükmettikleri, içinde hidayet ve aydınlık bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Hepsi onun hak olduğunun şahitleriydi. O halde insanlardan korkmayın. Benden korkun da ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Tevrat'ta İsrailoğullarına cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralanmalara da birbirine kısas vardır. Kim kısası bağışlarsa bu kendisi için bir kefaret olur. Ve her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir diye yazdık. Ardından o peygamberlerin yolu üzere kendilerinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici, takva sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil'e tabi olanlar da Allah'ın onda indirdiği hükümlerle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların kendileridir. Resulüm, sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamaları için onlardan sakın diye onu indirdik. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, öyle istedikleri, bunu hak ettikleri için onların bazı günahları sebebiyle başlarına bir bela getirmek istiyordur. İnsanların birçoğu gerçekten Allah'ın yolundan çıkmışlardır. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Kalplerinde hastalık bulunanların, başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek, onların dostluklarını kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Belki de Allah müminlere katından bir fetih veya başka bir başarı getirir de, onlar içlerinde gizledikleri şeylerden dolayı pişman olurlar. İman edenler de sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıydı derler. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Sonuçta hüsrana uğramışlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır, peygamberidir, bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki, Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Namaza çağrıldığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. De ki, ey ehli kitap! Biz yalnız Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği, bir kısmını maymunlara ve domuzlara çevirdiği, tağuta tapan kimselerdir. İşte bunlar, yeri daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha fazla sapmış bulunanlardır. Size geldiklerinde iman ettik derler. Oysa onlar inkarla girmiş, yine onunla çıkmışlardır. Allah onların neler gizlemiş olduklarını daha iyi bilir. Onlardan birçoğunun günaha girmede, haksızlık etmede ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bari din adamları ve alimleri onları yalan söylemekten ve haram yemekten men etselerdi. Bu yaptıkları ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın eli bağlanmış dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmişlerdir. Aksine onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar. Allahsa bozguncuları sevmez. Şayet ehli kitap iman edip günahtan sakınma çabası göstermiş olsaydı, kuşkusuz biz de kötülüklerini yüzlerine vurmaz ve onları nimeti bol cennetlere koyardık. Şayet onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından onlara indirileni doğru dürüst uygulamış olsalardı, göğün ve yerin türlü türlü nimetlerinden yararlanırlardı. İçlerinde aşırılığa kaçmayan bir zümre var. Çoklarının yaptıkları işlerse pek kötüdür. Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Kafirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir.

Andolsun biz, İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler hiç şüphesiz hakikati inkar etmişlerdir. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demişti. Bilinmeli ki her kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zalimlerin yardımcıları da olmayacaktır. Andolsun ki Allah üç unsurdan biridir diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilahın dışında hiçbir ilah yoktur. Şayet bu dediklerinden vazgeçmezlerse, böylece kafir olanlar elem verici bir azaba çarptırılacaklardır. Hala Allah'a tevbe edip onun bağışlamasını dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlamakta, çok esirgemektedir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz. Sonra bak nasıl saptırılıyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size zarar da veremeyen, yarar da sağlayamayan varlıklara mı kulluk ediyorsunuz? Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. De ki, ey ehli kitap, Hakk'ın sınırlarını aşarak dininizde aşırılığa gitmeyin. Daha önce kendileri saptığı gibi birçoklarını da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaştıran bir topluluğun keyfi istek ve arzularına uymayın. İsrailoğullarından kafir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve sınırı aşıyorlardı. İşledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yaptıkları ne fenaydı. Onlardan birçoğunun inkarcıları dost edindiklerini görürsün. Onların önceden kendileri için hazırladığı şey, yani Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötü bir sonuçtur. Hem de onlar azapta sürekli kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman ediyor olsalardı, o inkarcıları dost edinmezlerdi. Fakat onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Kuşku yok ki iman edenlerin, insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine onlar arasında iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar büyüklük taslamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Nisa Suresi 105 ila 112. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok yarlıgayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez. İnsanlardan gizlerler de razı olmadığı sözü geceden kurup düzdüklerinde yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Allah onların bütün yapıp ettiklerini kuşatmaktadır. Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok yarlıgayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Kim bir günah işlerse onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmektedir, büyük hikmet sahibidir. Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 62. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytan.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte bunlar gerçek haberlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, evet O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ın verdiği haber gerçektir. Hazreti İsa'nın yolundan gittiğini söyleyen bazı kimseler, o ve annesi Hazreti Meryem hakkında bir takım hatalı bilgiler anlatıyorlardı. Hazreti İsa'yı ilah sayanlar bile vardı. Yüce Allah, önceki sayfalardan itibaren onlar hakkındaki gerçekleri açıklamıştır. Buna göre, Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed'in yolu aynıdır. Sonra Yüce Allah peygamberimize, Hristiyanlara şu çağrıda bulunmasını emretmiştir. Gelin, yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve içimizden bazıları Allah'ı bırakıp da diğer bazılarını Rab edinmesinler. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, tarihi olaylar hakkındaki mutlak doğruyu ifade eden bilgiler Allah'ın haber verdikleridir. Bir diğer mesajsa, hiçbir peygamber Allah'tan başka tanrı bulunduğunu söylememiştir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Değerli Diyanet Kur'an Radyo dinleyicilerimiz, bizleri Bir Nazar-ı İlahi programında daha bir araya getiren Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Ne büyük bahtiyarlık. Allahu Zülcelal'in kitabını anlamaya çalışmak, bu yolda Rabbimize teslimiyet arz edebilmek ve Rabbimizin bize sunduğu hidayetten en güzel şekilde istifade edebilmek. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim ile ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ile mümkün. Bizler bu kitabı anlamaya çalıştığımız, yüce kitabımıza teslimiyet arz etmeye çalıştığımız şu dakikalarda Allahu Zülcelal'den bizlere hayat boyu saadet verecek muhteşem nimetler istiyoruz. Öyle ya, kitabımıza yaklaştığımız ölçüde kitabımız bizi kucaklayacak. İçine girdiğimiz ölçüde hayatımız muhteşem bir şekilde düzene girecek. Bugün okuyacak olduğumuz ayeti kerimelerde Allahu Zülcelal iman etmiş olduğumuz bu yüce kitabı bir başka anlatımla bizlere arz edecek. Allahu Zülcelal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e farklı isimler vererek, farklı sıfatlar vererek ona yönelmemizi bizlere emrediyor. Ve bizler bu kitaba baktığımız zaman bir yönüyle onu Kur'an-ı Kerim olarak görüyoruz. Bir başka yöne döndüğümüzde de bugün ifade edeceğimiz şekilde sözlerin en güzeli olarak görüyoruz. Allahu Zülcelal Zümer suresinin 23. ayeti kerimesinde bizlere seslenirken Kur'an-ı Kerim'i sözlerin en güzeli diye tarif ediyor. Ve aynı şekilde bizlerin ruhuna en güzel şekilde o sözün yerleşebilmesi için kullarına bu söze kulak vermelerini emir buyuruyor. Mevla Teala Zümer suresi 23. ayeti kerimede bizlere seslenirken Bismillahirrahmanirrahim, Allahu nezzele ehsenel hadis. Allah Celle Celaluhu sözün en güzelini indirdi. Sözün en güzelini kuluna gönderdi. Sözün en muhteşemini kuluna arz etti buyuruyor. Biz kullar olarak elbette bizi okşayan, bizi kendisine çeken, cazibesiyle bizi kendine bağlayan sözleri severiz. İltifatı severiz. Bize yapılan iltifat, bizi hoş gösteren iltifat, bizim gönlümüze su serpen güzel sözler her zaman aradığımız sözlerdir. Mevla Teala yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde bizlere sözün en güzelini sunduğunu ifade ederek ey kullarım ben sizlere sizleri doğruya götürecek en güzel sözü sundum. En güzel sözü sizlere indirdim, sizlere gönderdim buyuruyor. Öyle ya, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine şöyle bir baktığımızda, üzerinde tefekkür ettiğimizde, Kur'an-ı Kerim ile buluşma heyecan ve gayreti içine girdiğimizde, sözlerin en güzelini buluyoruz. Bizden önce gelen nesiller, Allahu Zülcelal'in bu kitabına koşanlar, bu kitabın içini gerçekten derinlemesine kavrayabilmek için gayret gösterenler, sözlerin en güzelini bulmuş. Ondan daha güzeli, bu sözden daha iyisine kimse erişememiş. Zira bu söz Allah Celle Celaluhu'nun sözüdür. Mevla Teala sözün en güzelini bizim önümüze koyduğu an biz bu sözün güzelliğini nasıl anlayacağız diye kendimizi zorlamaya çalışmadan kendiliğinden onun bizi gerçekten güzelliklere koşturduğunun farkına varırız. Kur'an-ı Kerim sözün en güzelidir. Zira hiçbir surette insana kötülüğü anlatmaz.
Kur'an-ı Kerim sözün en güzelidir. İnsanın yaratılanlar içinde en mükemmel varlık olduğunu ifade eder. Kur'an-ı Kerim sözün en güzelidir. İnsanın gönlüne ışık saçar. Kur'an-ı Kerim sözün en güzelidir. İnsanın kalbinde bir huzur doğurur. Kur'an-ı Kerim sözün en güzelidir. İnsan onu tefekkür ettiğinde kendisini bulmaya başlar. Kur'an-ı Kerim sözün en güzelidir. Kur'an-ı Kerim ile yoğrulduğumuz müddetçe, ona yöneldiğimiz müddetçe, onun içinde her birimize hitap eden, her birimizi gerçekten yalnızlıktan kurtaran bambaşka ayeti kerimeler buluruz. Allah Celle Celaluhu kitabını tefekkür etmeyi bizlere emrediyor. Sözün en güzeli olduğunu vurgularken de ben kitabıma sözün en güzeli ismini verdim. Siz bakın nasıl en güzel sözmüş, en güzel sözü nasıl kavrayabileceksiniz, bunu bir hissedin buyuruyor. Öyle ya, bir şairin bizim önümüze koyduğu şiiri anlayabilmek için öğretmenlerimizle, rehberlerimizle onun üzerinde ciddi manada yoğunlaşıyoruz. Kendimizi oraya çeviriyoruz. Acaba şu kelimede neyi kastetti? Burada beni mutlu eden nedir? Şu sözcükleri şöyle bir seçeyim diyoruz. Sonunda geliyoruz, diyoruz ki evet, bu şiir gerçekten güzel olmuş. İnsanı okşayan bir şiir. Yunus Emre'nin şiirleri, Mevlana Celaleddin Rumi'nin mesnevileri, Ahmet Yesevi'nin deyişleri, her birisi bizi üzerinde yoğunlaştığımız takdirde gönül dünyasıyla muhteşem bir şekilde buluşturan şiirler. Sanki okuduğumuz şiir, şairin yazdığı şiir değil de şiirin içine girmiş, şairle buluşmuş gibi oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okurken bu kitap sözün en güzelidir kısmına geldiğimiz an nasıl olmuş, sözün en güzeli olmuş, bunu ben anlamalıyım dediğimiz an, işte orada da Allah-u Zülcelal ile buluşma vaktimiz gelmiştir. Elbette biz Nazar-ı İlahi programında hep birlikte hakça bakmaya çalışıyoruz. Eminim değerli dinleyicilerim içinde ayeti kerimelerle buluşup kendisine sözün en güzeli içinden muhteşem dostlar seçenler vardır. O bir ayeti kerimeyi ele almıştır. O ayeti kerimede sözün en güzelini hissetmiştir. Ve okuduğu, gittiği, gezdiği her yerde o onun zihnindedir. Çocuklarını anlatırken hayat prensibi olarak sözün en güzelini onun önüne koyar. Sözün en güzelini çocuğunun önüne koyduğunda, dostunun önüne koyduğunda kendisi şunu haykırmış olur. Sözün en güzelinden hayat prensibi olarak ben bu kısmı aldım. Bu kısım her yönüyle benim hayatımı şekillendiriyor. Gerçekten Allah Celle Celaluhu bizlere seslenirken, sözünün değerini anlatırken diğer ayeti kerimelerde de sözün güzelliğine vurguda bulunur. Hepinizin çok iyi bildiği Yusuf suresinden haber verecek olursak Allah-u Zülcelal orada şöyle bizlere sesleniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nekussu aleyke ahsenel kasas. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz sana hayat hikayelerinin, kıssaların en güzelini anlatacağız. Çünkü Allah Celle Celaluhu anlatıyorsa elbette ki o anlatım en güzelidir. Zaten hayatımızda da büyüleyen sözler vardır. İnsanı yerinden kaldıran, yatağından uyandıran, gaflet uykusundan kurtaran sözler vardır. İşte Kur'an-ı Kerim sözün en güzeli olarak inanmayan kalpleri o bulundukları kötü dünyadan kurtarır. İnanan gönülleri de bulundukları hayatta muhteşem bir mekana doğru yöneltir. Allah-u Zülcelal'in kitabını sözün en güzeli olarak hissedebilmek her birimizin en büyük bahtiyarlığıdır. İnşallah Rabbim her birimize bu kitabı
sözün en güzeli olarak kavrayabilmeyi nasip eylesin. Bir sonraki Nazar-ı İlahi programında buluşabilmek ümidiyle Yüce Mevlamıza emanet olun. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahiydir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Ahmet Bilal Erdem. Nisa suresi 51 ila 59. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için, bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır, diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı, insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik. Ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe, derilerini başka yenisiyle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sizden olan ulul emre de, eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İhsan Makamı. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Bakara Suresi 112. Ayet. Ayette Allah katında büyük ikramlara layık olacağı müjdelenen muhsinler, güzel niyet ve davranış sahibi kimselerdir. Bu özelliğe sahip olanlar, nefsini Allah'a ortak koşmaktan muhafaza ederek samimiyetle ona yönelen, Allah'ı görüyormuş gibi kendini onun huzurunda bilen, her ibadeti temiz kalple ve her yönüyle güzel yapan şeklinde tanımlanmıştır. Muhsin, ihsan eden demektir. İhsansa iyilik yapmak, bildiğini iyi bilmek, yaptığını iyi yapmak anlamlarına gelen dini bir terimdir. İhsan kelimesinin kökü olan hüsn, bu haliyle güzel olmak manasına gelirken, mazi fiilinin başına eklenen elif harfiyle geçişli hale getirilerek güzel yapmak anlamı kazanmıştır. İhsan kavramı Kur'an-ı Kerim'de 70 civarı ayette karşımıza çıkar. Bu kavramın yer aldığı ayetler incelendiğinde, genel olarak üç farklı içeriğe sahip oldukları görülmektedir. İhsan, iyilik yapmaktır. İhsan kelimesi iyilik anlamında kullanıldığında maddi ve manevi

ve her türlü hayrı kapsar. Nisa suresinin 36. ayeti Allah'a imanı ve kulluğu emretmekte, şirki yasaklamaktadır. Ayette sağlam bir inanç telkininin hemen arkasından iyilik edilmesi gereken kimseler sıralanmıştır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. İhsan herkesin ihtiyacına uygun olarak değişebilir. Anne babaya ihsan, onlara iyi davranmak, güzel söz söylemek, öf bile dememektir. Akraba için sıla-i rahimdir. Yetim ve fakirlere ihsan, tasaddukta bulunmak, maddi olarak destek vermek, yolcuya ihsansa onu güzelce ağırlamaktır. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi, sen de iyilik yap ayetindeki insanlara ihsanda bulunmak ifadesi, Allah'ı razı edecek sadaka ve hayır olarak açıklanmıştır. İbn-i Kesir bu ayeti yorumlarken, o sana nasıl iyilik etmişse, sen de onun kullarına iyilik et der. Kul, Allah'ın kendisine verdiğinden onun yolunda infak etmekle yükümlüdür. Kur'an-ı Kerim'deki diğer kullanımıyla ihsan, iyi ve güzel amel anlamına gelir. Bu da Allah rızası için samimiyetle yapılan her türlü iştir. Maide Suresi 93. ayet şöyledir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp hem de iyi yapmaya çalıştıkları takdirde daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah rızasına uygun davrananları sever. Ayette iman, amel, ihsan kavramları birbirlerinin sebep ve sonucu olarak zikredilmiştir. Sevgili Peygamberimizin Cibril hadisi olarak bilinen hadisinde yaptığı ihsan tanımı, amellerin ihlas ve samimiyetle yapılması gerektiğini göstermektedir. Hazreti Ömer'in naklettiğine göre, Hazreti Peygamber ve ashabın mescitte oturduğu bir gün, kimsenin tanımadığı ve yolcu izlenimi vermeyecek kadar kılık kıyafeti düzgün birisi gelerek, iman, İslam ve ihsan nedir sorularını sorar. Hazreti Peygamber soruları cevaplarken, imanın ve İslam'ın şartları olarak bildiğimiz esasları sayar. İhsanı ise, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir, sen onu görmesen bile o seni görür şeklinde tarif eder. Bu tanıma göre iman, dinin inanç esasları, İslam, ameller ve ihsan da tüm bu ilkeleri yerine getirirken takınmamız gereken tavırdır. Kavramın iman ve amelle birlikte kullanımı, onun davranışlarımızın ahlaki yönüne işaret ettiğini göstermektedir. Hadis-i şerifin bu üç kavram arasında kurduğu bağı değerlendiren Maturidi, tümünün bir ve aynı anlama geldiğini düşünmektedir. Ona göre iman, İslam ve ihsan birbirlerinin yerine kullanacak eşdeğer kavramlardır. İhsanın Kur'an'daki üçüncü kullanımı, yaptığını iyi yapmaktır. İhsan bu anlamıyla hem Allah'a hem insana nispet edilmektedir. Allah'a nispet edildiği ayetlerde işini güzel yapmak ve iyilik anlamları vardır. O, yarattığı her şeyi güzel yapmıştır ayetini Zemahşeri, Allah Teala'nın yarattığı her şey, hikmetin gereklerine ve maksada uygunluk ilkesinin icaplarına göre düzenlenmiştir. Güzellik bakımından kendi

yapmak, hangi meslekte olursa olsun iyi sonuçlar verir. Müfessirler ihsan kavramına geniş bir perspektiften bakarak yer aldığı ayetteki bağlamına uygun anlamlar vermişlerdir. Mesela, iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir ayetindeki iki ihsandan ilkini tevhid ve Allah'a itaat olarak tefsir etmişlerdir. Böylece Allah'ın nimetlerinin sayıldığı bu surede, O'nun kuluna verdiği en büyük nimetin ontolojik olarak Rabbin birliğini kabul etmesi yetisi olduğu dile getirilmiştir. Ayetteki ikinci ihsan cennettir. Dünya amelini güzel yapanın ve Rabbine itaat edenin karşılığı ahirette Rabbi tarafından güzelce verilecektir. Hazreti Peygamber bu ayetle ilgili olarak "Rabbiniz ne dedi bilir misiniz?" diye sormuş ve cevabını "Allah'ın tevhidle nimetlendirdiklerinin karşılığı ancak cennettir" şeklinde vermiştir. İhsan kavramı Kur'an'da adalet, hilm, salih amel ve takva ile birlikte kullanılmıştır. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ayetten yola çıkarak iyi olanı yapmanın, iyi davranışlara devam etmenin sonucunun insanı takva sahibi yapacağını söylemek mümkündür. Takva sahibi olanlar aynı zamanda işini iyi yapanlardır. Güzel davranışla takva arasında birbirini tamamlayan bir bağ vardır. Bu bağ, "Çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır" ayetinde de dile getirilmiştir. İhsan, imanın özü, ruhu ve kemali, dolayısıyla kulluk mertebelerinin en üstünüdür. İhsan tavrını kuşanmış kimselere muhsin denir. İhsanda bulunan anlamındaki muhsin kimse, Allah'ın sevdiği kulları arasındadır. Muhsin sayılmak için bazı özelliklere sahip olmak gerekir. Mesela peygamberler muhsindir. Yeryüzünde fesat çıkarmamak, Allah'a korku ve umutla yakarmak, namazlara devam etmek, sabırlı olmak, Allah yolunda başına gelen şeylere karşı metanetli ve cesur olmak, affetmeyi bilmek, insanlara karşı hoşgörülü davranmak, bollukta ve darlıkta infak etmek, öfkeyi yutmak, günaha düşünce Allah'tan bağışlanmayı dilemek, muhsin olmanın gereklerindendir. İnsan ister iyilik yapsın, ister işini iyi yapsın, bunun ilk faydası doğrudan kendinedir. Hazreti Ali'nin "İnsanlar yaptıkları güzel şeylerle bilinirler" sözü, insanın ameliyle özdeş olduğunu gösterir. Nasıl ki insan ahirette amellerinin karşılığı olarak cenneti ya da cehennemi hak edecekse, dünyada da amelleriyle tavsif edilecektir. İyiliğin şahsi faydalarından biri kötülükleri silmesidir. Fıtratı gereği kötülüğe meyilli olan insan, işlediği hataları iyilik yaparak telafi yoluna gitmelidir.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
1: Numan Akbaş. Hadid Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir, hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber, Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız, ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere, kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde, ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 76. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, öyle değil. Her kim ahdine vefa gösterir ve günah işlemekten sakınırsa, bilsin ki Allah o sakınanları sever. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Ahde vefa göstermek. Sözünde durmak ve emaneti korumak her insanın ahlaki bir görevidir. Bununla birlikte tarihte Yahudilerden bir takım insanlar kendi aralarında sözlerini tuttukları halde başka topluluklara verdikleri sözlerinde durmuyorlardı. Bu kimseler başka milletten olanları küçümseyip onların emanetlerine hıyanet ediyorlardı.

ahlaki değerleri kendi keyiflerine göre değiştirmeye çalışan bu insanların yaptığı, Allah adına yalan söylemekten ibaretti. Yüce Allah, onların bu davranışlarının yanlış olduğunu açıklamıştır. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, ahlaki değerlere uymamız, Allah'ı sevmemizin bir gereğidir. Bu değerlere uyduğumuzda Allah da bizi sever. Almamız gereken bir diğer mesajsa, kişisel menfaatler uğruna ahde vefadan vazgeçilemez.

Bir gün Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve "Bu ne hal?" diye sordu. Ümit Derda, kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki," karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda, "Ben oruçluyum kardeşim," dedi. Ancak Selman, "Sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim," deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk," diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu. "Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver." Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber, "Selman doğru söylemiş," buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını takdir etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: الْخَيْرِ. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. İsmail Coşar. Ahzab Suresi 38 ila 48. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kafidir. Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat o, Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam onun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için o size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün onları esenlik dileyerek selamlayacaktır ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele. İnkarcılara ve ikiyüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Halit Törür. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Âl-i İmran Suresi 157. Ayet.

0: Sadakallahu azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz biliniz ki Allah'tan gelecek bir bağışlanma ve bir rahmet onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.

Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Şehitlik en yüksek mertebe. Peygamberimiz zamanında bazı münafıklar şehitler hakkında ileri geri konuşmuşlar ve savaşa gitmeselerdi öldürülmezlerdi demişlerdi. İnanç problemi olan bu kişilere göre dünyada biraz daha yaşayıp mal mülk edinmek daha güzeldi. Allahsa kendi yolunda can verenlerin bütün dünyalıklardan daha değerli mükafatlara kavuşacaklarını haber vermiştir. Öyle ki Peygamberimizin bildirdiğine göre cennetteki hiç kimse dünyaya dönmek istemez. Fakat şehitler, şehitliğin ne kadar üstün bir mertebe olduğunu görünce dünyaya dönüp tekrar şehit olmak isterler. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Allah'ın rızası dünyadaki her şeyden hayırlıdır.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenlerimiz. Cenab-ı Allah dünyada bizi farklı şeylerle sınayıp imtihan etmektedir. Malumunuz olduğu üzere Bakara suresinde Cenab-ı Allah kimilerimizin korkuyla, kimimizin açlıkla, kimilerimizin bize verilen nimetlerin, dünyevi imkanların ve canların alınmasıyla sınanacağımızı bize bildiriyor. Bütün bu sınavların dünyanın bir hakikati ve gerçeği olduğunu biliyoruz. Aslında varlığın ve ölümün var olma nedeni de sınanmaktır. Mülk suresinde Cenab-ı Allah hayatı, varlığı, ölümü yarattığını ifade ettikten sonra eyyüküm ahsenu amele, kim daha güzel davranışta bulunacak, onu sınamak, ortaya çıkartmak için bütün bunları var ettiğini bize bildirmiş olduğunu hatırlatmak isterim. Yüce kitabımızda Mümtehine suresi var. İmtihan eden veya bir diğer anlamıyla imtihan olunan anlamına gelen bir sure. Bu surenin içerisinde 5. ayeti kerimede Cenab-ı Allah bir dua öğretiyor bize. İnkar edenlerle sınanmaktan kendisine sığınmayı bize öğretiyor. Bugün bu ayeti kerimeye beraberce bakmış olacağız. Cenab-ı Allah buyuruyor ki: "Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu vaghfir lana Rabbena inneke entel azizul hakim." Rabbimiz bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz, çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. Kıymetli kardeşlerim, aziz dinleyenler, inkar edenleri bir sınama konusu yapma ifadesinin nasıl anlaşılacağına dair baktığımızda şunlarla karşılaşmış oluyoruz ve dikkatinizi de

vesileyle sunmuş olayım. Dünyada farklı sınavlarla muhatap oluyoruz. Cenab-ı Allah bir anlamda şöyle Rabbimize sığınmayı bize öğütlüyor. Hani hayatın akışı içerisinde sade ve yalın bir şekilde ifade etmek istersek, bazen ehli küfrün sunduğu imkanlarla sınanan ve istikametini kaybeden kardeşlerimiz olabiliyor. Ehli küfrün ortaya koyduğu malla, teklif ettiği nimetle, imkanla, makamla, lütufla sınanan ve yalpalayan, sınavı kaybeden kardeşlerimizin var olduğunu hep biliriz, görmüşüzdür. Dolayısıyla onların yapacağı tekliflerle ayağı kayan ve imtihanı kaybeden insan olma durumuna bizi düşürme diye bir anlamda dua etmeye davet ediliyoruz. Yine bir başka ifadeyle, onların yapacağı zulümle, zalimliklerle ve onların elde edeceği başarıyla bizi sınama. Yani biz bir anlamda demiş oluyoruz ki, ya Rabbi, bizim başarısız olmamıza imkan vererek mümin olmayan insanlar karşısında bizi kötü duruma düşürme. Yani ehli küfrü, zalimleri muvaffak ve başarılı eyleme, bizi mağlup etme. Bizi hezimete uğratma ki hani insanlar, hani sizin davanız haktı, doğruydu, hani Cenab-ı Allah'ın yardımı, kuvveti, kudreti sizinle beraberdi, neden siz mutlu olamıyor, huzurlu olamıyorsunuz diyerek bizimle adeta alay etmesinler ve bizi sınamaya kalkmasınlar şeklinde bir hal ve durum vardır burada. Zalimleri muvaffak kılarak, bizi başarısız kılarak bizi sınama ya Rabbi. Kıymetli kardeşlerim, bugün İslam aleminin durumu maalesef bu durumda. Gençlerimizi, çocuklarımızı, insanları cezbedebilecek, İslam'ın güzelliklerini yansıtabilecek, halimizde, gücümüzde, imkanımızla insanları İslam'a davet edebilecek bir durumda maalesef değiliz. Ama biz mümin olarak inanmış olduğumuz dini temsil etme yükümlülüğümüz var. Dolayısıyla beşer olarak, fert olarak ortaya koyduğumuz tavır ve davranışlarla doğru olan davranışı, bugün Gazze'li kardeşlerimizin ortaya koyduğu gibi, bakın Gazze'lilerin zalimler karşısında ortaya koyduğu direnç, imani tavır, sabır, verdikleri mücadele ve mücadele azmi, birçok insanın İslam'a yönelmesini, İslam'a merak salmasını ve nihayetinde Müslüman olmasını sağladı. Dolayısıyla biz de doğru temsil etmeliyiz dinimizi. Ama bir taraftan da Cenab-ı Allah'ın yardımını dilemeliyiz. Ve yine ifade ettiğimiz gibi irademiz zayıf olmamalı. Ehli küfrün teklifleri, talepleri karşısında eğilen, bükülen, istifade edilen, tırnak içinde kullanılabilen bir insan olmamalıyız. Bu duada bir anlamda o da var. Yani irademi kuvvetlendir ya Rabbi benim. İrademi kuvvetlendir ki müşriklerin, kafirlerin, zalimlerin farklı teklifleriyle ben iradesiz davranmayayım. Müslümanların aleyhine, vatanının, milletin aleyhinde topluma zarar veren bir insan durumuna bir anlamda düşmeyeyim. Kıymetli kardeşlerim, mümin kişilikli insandır. Çizgisi vardır, bellidir. Ve kişiliksiz, ilkesiz, nifak alametini kişiliğine taşımış bir durumda asla hareket etmemelidir. İşte kafirlerin, zalimlerin kendisine yapacakları tekliflerle sınanmaktan Rabbimize sığınmamız bize öğütleniyor. Ve ayeti kerimenin devamında birçok dua ayetinde olduğu gibi "Vağfir lene, bizi bağışla Rabbimiz. Verev ki ben bir yanlışım, bir hatam, bir kusurum olduysa, birilerinin oyununa geldiysem, bilerek veya bilmeyerek ehli küfrün yapmış olduğu bir olaya destek olduysam, bugün farkına varmadan destek oluyoruz. Malzemesini alarak, malını alarak, boykot etmeyerek onların oyuncağı durumuna düşebiliyoruz hani bazen. Düşen kardeşlerimiz olabiliyor. İşte bu duruma düşen kardeşlerimiz için bir anlamda bir ifade bu. Vağfir lene, bizi bağışla ya Rabbi. İnkar edenlerin ortaya koyduğu oyunlar neticesinde yaptığım bir yanlış ve hatam varsa, olduysa, bundan dolayı bizi bağışla duası
bize öğretilen bir dua olarak burada önümüze çıkıyor ve ayeti kerime Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünü, kudretini, kuvvetini ve hikmet sahibi olduğunu vurgulayarak tamamlanmış oluyor. Rabbim bizi ehli küfrün oyununa gelenlerden eylemesin. Zalimlerin, kafirlerin, inkar edenlerin peşine düşen ve iradesini zayıf bir şekilde ortaya koyarak yanlış yapanlardan eylemesin. Kişilikli, kimlikli, şuurlu, bilinçli müminlerden eylesin ve hiçbir zaman zalimleri muvaffak eylemesin, Müslümanları muzaffer eylesin.

0: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Sedat Aydın. Yasin Suresi.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap, aziz ve rahmeti bol olan Allah tarafından, ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz, azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz. Aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz. Onlara malum şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti. Biz kendilerine iki kişi göndermiştik. Ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar, biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler. Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahman herhangi bir şey indirmiş değil. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Rabbimiz biliyor ki dediler, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir. İnkarcılar şu karşılığı verdiler. Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır, siz sınırı aşmış bir topluluksunuz. O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi, şöyle dedi. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Hiç ondan başka mabutlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem, ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum, bana kulak verin. Ona cennete gir denildi. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini keşke kavmim bilseydi dedi. Ondan sonra kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirmeyiz de. Cezaları korkunç bir sesten ibaretti, sönüverdiler. O kullara yazıklar olsun. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onu mutlaka alaya alırlardı. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi? Elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecek. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çifter çifter yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider.
Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Diresek onları suda boğarız, kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara, önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde, inkarcılar müminlere derler ki, dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler, şayet gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler! Bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik

yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her tür meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rab'den gelen söz şu olacak: selam size ve ey günahkarlar, siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Ademoğulları, size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz, yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder. Diresek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları uyarsın ve inkarcılar hakkındaki o söz ceza gerçekleşsin diye gönderilmiştir. Görmezler mi ki, kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık. Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki, bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Bunlarda kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o sözde ilahlar kendilerine yardım edemezler. Aksine kendileri onların hizmetindeki askerlerdir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde, onun buyruğu ol demekten ibarettir, hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Yasin Suresi. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.

Secde Suresi. Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur. Musaf'ın 32. suresidir. 30 ayetten oluşan sure 21. cüzde 3 sayfa halinde yer almaktadır. Secde Suresi Elif, Lam ve Mim harflerinden oluşan huruf-u mukatta ile başlar. 2. ve 3. ayetler Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğini tasdik ettikten sonra onu peygamber kendisi uydurdu diyenleri reddeder. Kur'an, Hazreti Peygamber'in onunla kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarması için gönderilmiştir. Secde Suresi 3. Ayet. Elif, Lam ve Mim harfleri Secde Suresinin dışında 6 surenin daha ilk ayetidir. Secde Suresi Musaf sırasına göre bu harflerle başlayan en son suredir. Surenin ismi 15. ayette geçen secde kavramından gelir. Ayetlerimize yürekten inananlar ancak o kimselerdir ki bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Bu ayet aynı zamanda secde ayetidir. Konuyla ilgili bir hadis-i şerifte Ademoğlu secde ayetini okuyup secde edince şeytan ağlar ve yazıklar olsun bana. Ademoğlu secdeyle emrolundu da hemen secde etti. Cennet onundur. Ben secdeyle emrolundum ama secde etmekten kaçındım. Bana da cehennem vardır diyerek oradan uzaklaşır buyurulmuştur. Hazreti Peygamber'in her gece yatmadan önce secde ve mülk surelerini okuduğu bilinmektedir. Surede Allah'ın kudretine, kainatın ve insanın yaratılışına, ahiretin varlığına yönelik vurgu ön plandadır. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Ondan başka size ne bir dost, ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız? Ayetinde sözü geçen sittetü eyyam, yani 6 gün ve istiva kavramlarıyla ilgili olarak tefsirlerde açıklamalar yapılmıştır. Buna göre yevm, yani gün kavramını 24 saatlik zaman dilimi olarak anlamamak gerekir. Göklerin, yeryüzünün, güneşin ve ayın yaratılma aşamasındaki süreden bahsedilen bu ifadelerde henüz gece ve gündüzü meydana getiren şartların oluşmadığı görülür. Bu durumda 6 günü her birinin ne kadar süre devam ettiğini ancak Allah'ın bildiği 6 devir şeklinde anlamak mümkündür. İstiva, yükselmek, yüksek bir yere oturmak gibi anlamlara gelir. Ayetlerde Yüce Allah'ın arşa, yani yüksek bir yere ya da tahta istiva ettiğinden söz edilir. Müfessirler bu ifadelerin temsili olduğunu, kastedilenin Allah'ın ilmi, iradesi ve gücüyle yarattıklarını kuşatması, hükmedip yönetmesi anlamına geldiğini ifade eder. O, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Ayetlerinde geçen her şeyin güzel yaratılması, Allah'ın mahlukatı bir hikmete ve maksata uygun olarak yaratmış olmasıdır. Secde Suresi 7 ve 8. ayetler. Yüce Allah yarattığı her şeyde sanatını ortaya koymuştur ve yaratılmışlara ihtiyacı olan bilgiyi ilham etmiştir. İlk insanın topraktan yaratıldığı, bu ayette olduğu gibi başka ayetlerde de bildirilmektedir. Secde Suresi'nde daha sonrakilerin yaratılışı anlatılırken, insanın döllenmiş yumurtadan ete kemiğe bürünerek bir insan görüntüsüne dönünceye kadar anne karnında geçirdiği aşamalardan söz edilmektedir. Secde Suresi 9. ayet. İnsanoğlu, yeryüzü sahnesine çıkışını ve kendisine verilen nimetleri tefekkür edip şükretmek, Rabbinin emirlerine itaat etmek yerine, toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız demekte, Allah'ın huzuruna çıkıp yaptıklarının hesabını vereceğini inkar etmeyi tercih etmektedir. Bu durumda onu uyarmak Allah Resulüne düşer. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Secde Suresi 10 ve 11. ayetler. Peygamberlerinin doğru söylediğinden şüpheye düşenler, hesap gününün varlığıyla alay ederek, eğer söylediğiniz doğruysa bu hüküm ne zaman diye sorarlar.
Oysa o günü gördüklerinde iman etmeleri fayda etmeyecek. Kendilerine pişmanlıklarını telafi etmek için süre verilmeyecektir. Secde Suresi 29. Ayet. Günahkarlar ahiret gerçeğiyle karşılaştıklarında utançla başlarını öne eğecek ve geri gönderilerek iyi işler yapmak isteyeceklerdir. Secde Suresi 12. Ayet. Ancak yalnızca gördüğüne inananlar, görmediğinin yokluğunu iddia edenler için geri dönüş yoktur. Ateşe girdiklerinde çıkmaya çalışacaklar, kendilerine asılsız saydığınız cehennem azabını tadın denilecektir. Secde Suresi 20. Ayet. Onlar imtihanı kaybetmiştir. Yaşarken ahireti unutmaları veya yok saymaları yüzünden yeniden diriltildiklerinde Allah onlara layık oldukları şekilde muamele edecektir. Onlara denecek ki, bu gününüzle karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Haydi yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi. Secde Suresi 14. Ayet. İnkarda ısrar edenlerin dünyada çarptırılacakları azapsa ayrıdır. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Ayetindeki yakın azap müfessirler tarafından günahkarların dünyada başlarına gelecek maddi manevi sıkıntılar olarak yorumlanmış, bu sayede Allah tarafından kendilerine davranışları üzerinde düşünme fırsatı verildiği ifade edilmiştir. Secde Suresi'nde ismi geçen peygamberler ve anılan özellikleri şunlardır. Hazreti Musa. Secde Suresi'nin 23. ayetinde Hazreti Musa'dan İsrailoğullarına elçi olması ve Allah tarafından kendisine kitap verilmesi yönüyle söz edilmektedir. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik. Sen de kitaba, Kur'an'a kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık. Allah kullarına rahmetinin gereği olarak peygamberler göndermiş, bu sayede onların doğru yolda kalmalarını sağlamıştır. Bu durum İsrailoğullarının tarihi için de geçerlidir. Ancak onların bu nimetle korunmaları için sabretmeleri ve hiçbir şüpheye yer vermeden iman etmeleri istenmiştir. Bu özelliklerini kaybettiklerinde İlahi destekten mahrum bırakılmışlardır. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman, onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Secde Suresi 24.

0: Secde suresinde sözü geçen emir ve yasaklar şunlardır. Mekki sureler genel olarak inanç konularına değinmekte, ibadetlere çok fazla yer vermemektedir. Secde suresi de bu özellikleri taşımakla birlikte 15. ayetinde Allah'a ve onun ayetlerine iman edenlerin özelliklerini açıklarken, onların tevazuyla secde ettiklerinden ve Rabbi hamd ile tesbih ettiklerinden söz etmektedir. Secde suresi 15. ayet. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Ayeti, müminlerin Allah'ı anmak ve ibadet için gece uykularını terk ettiklerini dile getirir. Secde suresi 16. ayet. Ayette geçen korku ve ümitten maksat, Allah'ın azabına uğramaktan korkmak, rahmetini ve rızasını kazanma konusunda ümit beslemektir. Bu özelliklere sahip insanlar, Allah'ın ikram ettiği nimetleri O'nun kullarıyla paylaşırlar. Kendilerine infak edildiği gibi infak ederler. Onlara karşılık olarak Allah'ın ne tür güzellikler hazırladığını kimse bilemez. Secde suresi 17. ayet. Sevgili Peygamberimiz bu konuya açıklık getirmek üzere Yüce Allah'ın ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin hayal edemeyeceği şeyler hazırladım buyurduğunu ifade etmiş, ardından Secde suresinin yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez anlamına gelen 17. ayetini okumuştur. Secde suresinde ahlaka değinen ayetler şunlardır. Kur'an'a göre Allah'ın ayetlerinden yüz çevirenler zalimdir. Secde suresi 22. ayet. Onlar hem inkar etmek suretiyle yaratıcılarına hem de günah işlemek suretiyle kendilerine haksızlık ederler. Kainata ibret nazarıyla bakmadıkları gibi daha önce geçip giden inkarcıların helak oluşundan da etkilenmezler. Secde suresi 27 ve 26. ayetler. Allah ihtilafa düştükleri konularda aralarındaki hükmü kıyamet günü verecektir. Secde suresi 25. ayet. Peygamberine de onları kendi hallerine bırakmalarını emretmiştir. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Secde suresi 30. ayet. Surenin bu son ayeti, kâfirlerin Hazreti Peygamber'in ölmesini ya da öldürülmesini beklediklerine işaret etmektedir.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
3: İhsan Makamı. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Bakara Suresi 112. Ayet. Ayette Allah katında büyük ikramlara layık olacağı müjdelenen muhsinler, güzel niyet ve davranış sahibi kimselerdir. Bu özelliğe sahip olanlar, nefsini Allah'a ortak koşmaktan muhafaza ederek samimiyetle ona yönelen, Allah'ı görüyormuş gibi kendini O'nun huzurunda bilen, her ibadeti temiz kalple ve her yönüyle güzel yapan şeklinde tanımlanmıştır. Muhsin, ihsan eden demektir. İhsansa iyilik yapmak, bildiğini iyi bilmek, yaptığını iyi yapmak anlamlarına gelen dini bir terimdir. İhsan kelimesinin kökü olan hüsn, bu haliyle güzel olmak manasına gelirken, mazi fiilinin başına eklenen elif harfiyle geçişli hale getirilerek güzel yapmak anlamı kazanmıştır. İhsan kavramı Kur'an-ı Kerim'de 70 civarı ayette karşımıza çıkar. Bu kavramın yer aldığı ayetler incelendiğinde, genel olarak 3 farklı içeriğe sahip oldukları görülmektedir. İhsan, iyilik yapmaktır. İhsan kelimesi iyilik anlamında kullanıldığında maddi ve manevi her türlü hayrı kapsar. Nisa suresinin 36. ayeti Allah'a imanı ve kulluğu emretmekte, şirki yasaklamaktadır. Ayette sağlam bir inanç telkininin hemen arkasından iyilik edilmesi gereken kimseler sıralanmıştır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. İhsan, herkesin ihtiyacına uygun olarak değişebilir. Anne babaya ihsan, onlara iyi davranmak, güzel söz söylemek, öf bile dememektir. Akraba için sıla-i rahimdir. Yetim ve fakirlere ihsan, tasaddukta bulunmak, maddi olarak destek vermek, yolcuya ihsansa onu güzelce ağırlamaktır. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi, sen de iyilik yap ayetindeki insanlara ihsanda bulunmak ifadesi, Allah'ı razı edecek sadaka ve hayır olarak açıklanmıştır. İbn Kesir bu ayeti yorumlarken, O sana nasıl iyilik etmişse, sen de onun kullarına iyilik et der. Kul, Allah'ın kendisine verdiğinden onun yolunda infak etmekle yükümlüdür. Kur'an-ı Kerim'deki diğer kullanımıyla ihsan, iyi ve güzel amel anlamına gelir. Bu da Allah rızası için samimiyetle yapılan her türlü iştir. Maide Suresi 93. ayet şöyledir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp hem de iyi yapmaya çalıştıkları takdirde daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah rızasına uygun davrananları sever. Ayette iman, amel, ihsan kavramları birbirlerinin sebep ve sonucu olarak zikredilmiştir. Sevgili Peygamberimizin Cibril hadisi olarak bilinen hadisinde yaptığı ihsan tanımı, amellerin ihlas ve samimiyetle yapılması gerektiğini göstermektedir. Hazreti Ömer'in naklettiğine göre, Hazreti Peygamber ve ashabın mescitte oturduğu bir gün, kimsenin tanımadığı ve yolcu izlenimi vermeyecek kadar kılık kıyafeti düzgün birisi gelerek, iman, İslam ve ihsan nedir sorularını sorar. Hazreti Peygamber soruları cevaplarken, İmanın ve İslam'ın şartları olarak bildiğimiz esasları sayar. İhsanı ise, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir, sen onu görmesen bile o seni görür şeklinde tarif eder. Bu tanıma göre iman, dinin inanç esasları, İslam ameller ve ihsan da tüm bu ilkeleri yerine getirirken takınmamız gereken tavırdır. Kavramın iman ve amelle birlikte kullanımı, onun davranışlarımızın ahlaki yönüne işaret ettiğini göstermektedir. Hadis-i şerifin bu 3 kavram arasında kurduğu bağı değerlendiren Maturidi, tümünün bir ve aynı anlama geldiğini düşünmektedir. Ona göre iman, İslam ve ihsan birbirlerinin yerine kullanacak eşdeğer kavramlardır. İhsanın Kur'an'daki 3. kullanımı, yaptığını iyi yapmaktır. İhsan bu anlamıyla hem Allah'a hem insana nispet edilmektedir. Allah'a nispet edildiği ayetlerde işini güzel yapmak ve iyilik anlamları vardır. O, yarattığı her şeyi güzel yapmıştır ayetini Zemahşeri, Allah Teala'nın yarattığı her şey, hikmetin gereklerine ve maksada uygunluk ilkesinin icaplarına göre düzenlenmiştir. Güzellik bakımından kendi aralarında derecelendirilebilirse de, bütün yaratılmışlar güzeldir şeklinde yorumlamıştır. Ne yaparsa iyi yapmak, iyiliği bile iyi yapmak ihsandır. İhsan yolu güzel yürümenin, arkada bıraktığı izi güzel bırakmanın adıdır. Hayatta yapılan her işi sağlamca yapmak, hangi meslekte olursa olsun iyi sonuçlar verir. Müfessirler ihsan kavramına geniş bir perspektiften bakarak yer aldığı ayetteki bağlamına uygun anlamlar vermişlerdir. Mesela, iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir ayetindeki iki ihsandan ilkini tevhid ve Allah'a itaat olarak tefsir etmişlerdir. Böylece Allah'ın nimetlerinin sayıldığı bu surede, onun kuluna verdiği en büyük nimetin ontolojik olarak Rabbin birliğini kabul etmesi yetisi olduğu dile getirilmiştir. Ayetteki ikinci ihsan cennettir. Dünya amelini güzel yapanın ve Rabbine itaat edenin karşılığı ahirette Rabbi tarafından güzelce verilecektir. Hazreti Peygamber bu ayetle ilgili olarak Rabbiniz ne dedi bilir misiniz diye sormuş ve cevabını Allah'ın tevhidle nimetlendirdiklerinin karşılığı ancak cennettir şeklinde vermiştir. İhsan kavramı Kur'an'da adalet, hilm, salih amel ve takva ile birlikte kullanılmıştır. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ayetten yola çıkarak iyi olanı yapmanın, iyi davranışlara devam etmenin sonucunun insanı takva sahibi yapacağını söylemek mümkündür. Takva sahibi olanlar aynı zamanda işini iyi yapanlardır. Güzel davranışla takva arasında birbirini tamamlayan bir bağ vardır. Bu bağ, çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır ayetinde de dile getirilmiştir. İhsan, imanın özü, ruhu ve kemali, dolayısıyla kulluk mertebelerinin en üstünüdür. İhsan tavrını kuşanmış kimselere muhsin denir. İhsanda bulunan anlamındaki muhsin kimse, Allah'ın sevdiği kulları arasındadır. Muhsin sayılmak için bazı özelliklere sahip olmak gerekir. Mesela peygamberler muhsindir. Yeryüzünde fesat çıkarmamak, Allah'a korku ve umutla yakarmak, namazlara devam etmek, sabırlı olmak, Allah yolunda başına gelen şeylere karşı metanetli ve cesur olmak, affetmeyi bilmek, insanlara karşı hoşgörülü davranmak, bollukta ve darlıkta infak etmek, öfkeyi yutmak, günaha düşünce Allah'tan bağışlanmayı dilemek, muhsin olmanın gereklerindendir. İnsan ister iyilik yapsın, ister işini iyi yapsın, bunun ilk faydası doğrudan kendinedir. Hazreti Ali'nin, insanlar yaptıkları güzel şeylerle bilinirler sözü, insanın ameliyle özdeş olduğunu gösterir. Nasıl ki insan ahirette amellerinin karşılığı olarak cenneti ya da cehennemi hak edecekse, dünyada da amelleriyle tavsif edilecektir. İyiliğin şahsi faydalarından biri kötülükleri silmesidir. Fıtratı gereği kötülüğe meyilli olan insan, işlediği hataları iyilik yaparak telafi yoluna gitmelidir.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Cengiz Bayraktar. Tegabun Suresi 11 ila 18. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezada ise acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kırk ayette iman. Allah Teala Fatır Suresinin birinci ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer üçer dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O, dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Tarih boyunca insanlar Allah'tan başka bir takım ruhani varlıklara olağanüstü güçler yüklemişlerdir. Bu varlıkların başındaysa melekler gelmektedir. Nice insan kimi zaman bu varlıkların Rab gibi ilahi bir güce sahip olduğuna inanmış, kimi zaman Rab'den korkar gibi onlardan korkmuştur. Oysa ki Rabbimiz akıl sahiplerine şöyle seslenmiştir: Allah'ın size melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi emretmesi düşünülemez. Müslüman olmanızdan sonra size inkarcılığı emreder mi hiç? İnsanoğlu meleklerin varlığını beş duyu organıyla algılayamaz. Dolayısıyla melekler hakkındaki en doğru bilgi ancak Allah'ın bildirmesiyle elde edilir. Bu sebepledir ki Yüce Rabbimiz gönderdiği tüm ilahi dinlerde meleklerden ve onların mahiyetinden bahsetmiş ve insanoğlunu bilgilendirmiştir. Meleklere inanmak insanlığa gönderilen tüm ilahi dinlerde emredilen ana esaslardan birisidir. Melek, haberci, güçlü anlamlarına gelir. Allah'ın emirlerini yerine getirmede görevli varlıklardır. Meleklerin erkek ve dişiliği, yeme ve içme gibi özellikleri yoktur. Melekler, Allah tarafından kendilerine verilen emirleri yerine getirmede tereddüt etmezler ve asla ona isyan etmezler. Allah, mikro alemden makro aleme kadar tüm varlıkları, gökleri ve yeri yoktan var ettiği gibi, melekleri de yoktan var etmiştir. Bütün varlıkların sonu olduğu gibi, kıyamet gününde meleklerin de hayatları son bulacak ve onlar da ölümü tadacaklardır. Sonra Allah onları tekrar diriltecektir. Kur'an, meleklerin ikişer, üçer veya dörder kanatlı olduklarını bildirir. Ancak bu kanatlar, duyu organlarımızla algıladığımız kuşlarda, uçakta ve benzeri araçlarda bulunan kanatlar gibi değildir. Bu husus, onların çok güçlü varlıklar olduğunu haber vermek içindir.
3: 40 ayette iman.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumuna gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan, bilmiş ol ki, yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek, sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır, hesap kitap ortaya konur, peygamberler ve şahitler getirilir, insanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir, onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 229. ayetin tefsiri. Evlilik hayatını sona erdiren olay ve tasarruflardan biri olan re'sen, yani hakime ve hakeme başvurmadan tek taraflı irade ile boşanma hakkı erkeğe verilmiştir. Tarafların anlaşmasına bağlı olarak bu hakkın kadına da verilmesi mümkündür. Erkeğin bu hakkı kötüye kullanmaması için boşayanın mehir ödemesi, Allah'ın boşanmayı sevmediğini bildirmesi gibi tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerden biri de boşanma sayısının sınırlandırılmış bulunmasıdır. Böylece İslam, cahiliye devri zulümlerinden birini daha kaldırmış ve kadının sınırsız olarak boşanıp geri alınmak hakkını kocaların elinden almıştır. Sünnete uygun boşama hakkı, her biri kadının aybaşı halinde olmamak üzere üçtür. Bir temizlik içinde ancak bir boşanma hakkı kullanılabilir. Her bir hak kullanıldıkça koca kendisini tartıp düşünmeli, kesin ayrılmaya niyetli ise eşini iyilikle bırakmalı, pişmanlık duyuyor ve mutlu bir beraberliği umuyorsa, iyilikle evliliğe dönmelidir. Evlenirken kocanın eşine verdiği mehri, boşamadığı halde baskı yaparak kısmen veya tamamen geri alması caiz değildir. Ancak kadın evliliğe tahammül edemiyor, geçimsizlik sebebiyle evlilik hukukuna riayet edememekten korkuyorsa, bir meblağ ödeyerek kocasından boşanmak istiyorsa bu takdirde mehri kısmen veya tamamen geri ödeyerek evliliği bitirmesi muhalea caiz kılınmıştır. Geçimsizlik kocadan kaynaklanıyor, mehri almadan da karısını boşamak istemiyorsa yine kadın mehrini vererek boşanır. Ancak bu takdirde aldığı mehir kocaya helal olmaz. Muhalea anlaşmasıyla evliliği sona erdirmek, Hanefilerin de dahil bulunduğu çoğunluğa göre yeni bir nikah yapmadan dönüş imkanı vermeyen bir boşanmadır. Bununla evlilik bağı kopmuş olur. Bakara Suresi 230. ayetin tefsiri. Aile kurumu yalnızca iki kişiden oluşmuyor. Çocuklardan her iki tarafın akrabasına doğru geniş bir hısım akraba ilişkisini içeriyor. İslam aileye başta çocuk eğitimi olmak üzere önemli vazifeler veriyor. İşte bu ilişki ve vazifeler istikrarlı ve uyumlu bir aile beraberliğini gerektiriyor. Eş seçiminde hata edilmiş olması, sonradan ortaya çıkan huy ve alışkanlıkların ilişkiyi zedelemesi ve beraberliği katlanılamaz hale getirmesi ihtimali her zaman mevcuttur. Bu durumda evliliği kağıt üzerinde devam ettirmenin anlamı olmadığı gibi sınırsız sayıda boşanıp yeniden birleşmenin de ailenin mahiyet ve vazifesiyle bağdaşmadığı ortadadır. İslam bu gerçekleri göz önüne alarak bir yandan boşanıp evlenme sayısını sınırlama yoluna gitmiş, diğer yandan da makbul saymamakla beraber gerektiğinde boşanmayı evlilik birliğine son vermeyi caiz kılmıştır. İlgili hadislere göre sünnete uygun boşanma sırasında kadın hayızlı olmayacak ve üç boşanma hakkı bir temizlik içinde kullanılmayacaktır. Koca daha önce iki boşama hakkını kullanmış olursa üçüncü boşamadan sonra taraflar istese bile yeniden evlenmeleri mümkün değildir. Ayette üç boşamadan ve bir başka kocayla evlenmekten söz edildiği için üç talak ve hülle meselesi de tefsirlerde bu ayet açıklanırken tartışılmıştır. Sahih hadisler Hazreti Peygamber zamanında olduğu gibi Hazreti Ömer'in yönetiminin 3. yılına kadar bir defada bir temizlik içinde yapılan 3 boşanmanın bir boşanma sayıldığını, kocanın 3 boşanma hakkını bir temizlik içinde kullanmasının bir boşanma sayılma dışında muteber olmadığını ifade etmektedir. Ebu Davud, Hazreti Ömer insanların Kur'an'da bildirilen ve Hazreti Peygamber tarafından açıklanan boşanma usulüne, yani boşanmanın bir defada değil, 3 temizlik içinde 3 ayrı zamanda yapılması emrine riayet etmediklerini ve işi aceleye getirip bir temizlik içinde 3 boşanmayı birden yaptıklarını görünce onları cezalandırmaya ve sünnete uygun boşanmaya döndürmek için tedbir almaya karar veriyor. Tedbir olarak da bundan böyle 3 boşamayı birden yapanların 3 talaklarını geçerli sayacağını ilan ediyor. Sahabiler bu idari tedbire itiraz etmiyorlar. Fakat halk bu yaptırıma rağmen 3 talakı birden vermeye devam ediyor. Fıkıhçıların da çoğu İslam hukukunu sistemleştirip kitaplara geçirirken Hazreti Ömer'in uygulamasını ve buna itiraz etmeyen sahabenin icma saydıkları tutumlarını göz önüne alıyor, delil olarak kullanıyor ve üç boşanmanın bir defada bir temizlik içinde yapılmasını caiz ve geçerli görüyorlar. Buna karşı sahabeden günümüze kadar birçok müçtehit ve fıkıhçı da ilgili ayetlerin lafzını ve üslubunu, sahih hadisleri, Allah ve Resulünün boşamayı üç ayrı zamana yaymadaki maksadını göz önüne alarak, bir temizlik içinde yapılan boşamalar kaç sayıda olursa olsun bir boşama sayılır demişlerdir. Bunlara göre sahabenin sükutu icma değildir, icma olsa bile sükut şeklindeki icma bağlayıcı değildir. Bize göre de boşanma Kur'an'a ve sünnete uygun olduğunda geçerli olur. En az 3 ay içinde gerçekleşecek olan dönüşsüz boşanma sistemi, tarafların düşünüp danışmalarını, sonradan pişman olacakları bir şeyi tehevvüre kapılarak birden yapmamalarını sağlamak içindir. Bunu değiştirmek dinin maksadına aykırıdır. Evlenme ciddi, samimi ve devamlılık niyetiyle olacaktır. Hülle de caiz değildir. Bazı fıkıhçıların akit yaparken taraflar hülle için veya geçici olduğunu zikretmezlerse evlenme akdi geçerlidir diyerek hülleye geçiş izni vermeleri şari'in maksadına aykırıdır. Ayetin açık ifadesine göre başından yeni bir evlilik geçmiş bulunan kadınla eski kocası olup bitenlerden ders alarak yeniden mutlu ve düzenli bir aile hayatı kurabileceklerini akılları keserse tekrar evlenebilirler. Kur'an'ın tavsiyesi aksi halde bunu denememeleri yönündedir. Bakara Suresi 231. ayetin tefsiri. İddetini tamamlamış bulunan boşanmış kadınlarla ilgili olarak ya iyilikle evlilik hayatına dönmek ya da yine iyilikle gönül hoşluğuyla birbirini incitmeden ayrılmak tavsiye edilmektedir. Kocaların boşanma haklarını kötüye kullanarak sevmedikleri veya kendilerini sevmeyen, iyi geçimi ve mutluluğu paylaşamadıkları eşlerini sırf onlara zarar vermek, onlardan intikam almak, başkalarına yar etmemek için nikah altında tutmaları bu ayette yasaklanmış. Bunu yapanların yalnızca eşlerine değil, kendilerine de zulmetmiş olacakları bildirilmiştir. Evet, kendilerine zulmetmiş olmaktadırlar çünkü eşler kendilerinden olan din ve insan kardeşleridir. Geçimsizlik ve nefret içinde yürütülen bir evlilik taraflar ve yakınları için dünya cehennemidir. Çarpışan iki testiden biri kırılırsa diğeri de içinden çatlar. İnsanlara zarar verenler bu dünyada olmazsa ebedi alemde bunun hesabını vereceklerdir. Ayrıca evlilik birliğinden zarar gören, zarar görmesine rağmen kocası tarafından boşanmayan kadınların hakemlere ve hakime başvurarak boşanma hakları vardır. Bu durumda kocalar toplum içinde itibar kaybına uğrayacaklardır. Nişanlıların serbestçe görüşebilmek için resmi evlenme akdinden önce dini nikah yapmaları bazı problemlere sebep olmakta, kızın evlenmekten vazgeçmesi, erkeğin ise buna karşı çıkması veya kıza zarar vermeye yönelmesi durumunda erkeğe ait bulunan boşanma hakkının kötüye kullanılması yoluyla kızlar zarar görmekte, evli de bekar da olmadıkları bir hayata mahkum edilmektedirler. Bu durumda sırf kıza zarar vermek için onları boşamayan erkeklerin Allah'tan korkmaları ve tefsir ettiğimiz ayet üzerinde düşünmeleri gerekir. Kızlarsa hakemlere başvurarak çözüm elde etme yolunun bulunduğunu bilmelidirler. Resmi geçerliliği olmayan bir evlenme akdi, İslam'ın da nikaha bağladığı hak ve ödevlerin gerçekleşmesi ve uygulanması bakımından sakıncalıdır. Hakların zayi ve tarafların mağdur olacağını bile bile resmi nikah yapmadan imam nikahıyla evlenmek caiz olmaz. Haksızlıklara kapı aralayan davranışların günah olduğu unutulmamalıdır. Kur'an ayetlerini doğru anlayıp, onu kullarına lütfeden Allah'ın irade ve maksadına uygun bir şekilde uygulamak yerine hilelere ve hüllelere başvuranlar, naslara uyacak yerde nasları kendi heva ve heveslerine uydurmaya kalkışanlar Allah'ın ayetleriyle alay etmiş olmaktadırlar. Burada Allah Teala'nın kullarına öğüt vermek ve doğru yolu göstermek üzere indirdiği kitaptan maksat Kur'an, hikmetse müfessirlerin de genellikle benimsedikleri gibi büyük bir ihtimalle sünnettir. Çünkü Resulullah'ın ümmetine örnek olan ve Kur'an'ı açıklamaya yönelik bulunan sünneti de ya vahiy yoluyla bildirilmiştir ya da Allah tarafından onaylanmıştır. Bakara suresi 232. ayetin tefsiri. Cahiliye devrinde daha çok rastlanmakla beraber, İslam'dan sonra da tamamen ortadan kalkmadığı anlaşılan bir adet ve tutum da boşanmış kadınların başkalarıyla evlenmelerine eski kocalarının, eski kocalarıyla yeniden evlenmelerine de aile büyüklerinin, velilerinin razı olmamaları bunu engellemeleridir. Bu davranışı bir onur meselesi sayan, kendilerine yakıştıramayan velilere ve eski kocalara Kur'an-ı Kerim şu uyarıda bulunuyor. Bu kadınların istedikleri, hukuk ve ahlaka da uygun bulunan evlilik taleplerini geri çevirmek, evlenmelerini engellemek, dul yaşamalarına veya istemedikleri biriyle evlenmelerine sebep olmak, insana onur ve şeref getirmez. Nefis terbiyesi ve ruh temizliği sağlamaz. Aksine birçok içtimai ve ahlaki probleme, bazen rezalete yol açar. Ailelere utanç getirebilir. Onuru, şerefi, ahlakı nefislerinize ve kontrolsüz duygularınıza uymakta değil, Allah'ın öğütlerine kulak vermekte ve O'nun talimatlarına uygun yaşamakta arayınız. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Özün sözü.
3: Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. İshak Danış. İsra Suresi 70 ila 87. ayet-i kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki, Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et, Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise

sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruhun ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Size ise pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki, biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş de vahiy kalkmamış, o başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar, şu an sesimiz kendisine ulaşan Kur'an Hocası programını dikkatle ya da farkında olmadan duyarak bizi dinleyen Kur'an sevdalıları, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin, hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun. Efendim, Diyanet Kur'an Radyo'da, Kur'an Hocası programımızda, surelerin okunuşunda dikkat edilmesi gereken hususlar ve düzgün okuma esasları dikkate alınarak bu çalışmamızı sürdürmekteyiz. Rabbimden kabulünü niyaz ediyor, hepimiz için de Kur'an'ın rehberliğini temenni ediyorum. Evet efendim, bugün Mutaffifin suresinden yine okumaya devam edeceğiz. Hatırlayacağınız üzere en son 13. ayeti kerime de dahil buraya kadar okumuştuk. Bugün 14, 15 ve 16. ayeti kerimeleri. 3 ayeti kerimeyi okuyacak ve üzerinde çalışacağız. Yine birlikte 3 defa tekrar edeceğiz bu ayetleri. 587. sayfada yer alan Mutaffifin suresinin 14, 15 ve 16. ayetlerini birlikte okuyoruz buyurun.

0: ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ.
1: Evet, tekrar okuyoruz.

0: ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ.
1: Son kez tekrar ediyoruz.

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: Evet. Allah kabul eylesin kıymetli dostlar. 3 ayeti kerime okuduk. Bu ayetlerin okunuşunda dikkate alacağımız hususlara bir göz atıyoruz birlikte. 14. ayet, yani bugün ilk okuduğumuz ayeti kerime özel bir kuralın yer aldığı bir ayet. O da ikinci kelimeyle üçüncü kelimenin arasını ayırma anlamına gelebilecek olan sekte kuralının varlığı. Önce tatbikatı yapalım, sonra gerekçesini ifade edeceğim inşallah.
0: Kelle bel rane.
1: Gördüğümüz gibi bel dedikten sonra nefes almadan kısa bir zaman dilimi durduktan sonra rane diye bir sonraki kelimeyle okumaya devam ediyoruz. Neden böyle? Yani kella bel rane. Aslında cezimli olan lamdan sonra ra'nın gelmesiyle normalde idgam-ı mütekaribeyn denilen bir kural var. Mahrecinde veya sıfatında yakınlığı olan harflerin bir arada bulunmaları halinde birincisinin ikinciye idgamı, idgam-ı mütekaribeyn diyoruz. Aslında o kurala göre bel rane değil, kural işletilirse berrane şeklinde idgam okumak lazım, ancak berran okunduğu zaman mana değişeceği için burada her kelimenin kendi anlamını ifade etmesi açısından bel ayrı, rane kelimesi de ayrı olarak okunmalıdır. İşte burada bir sonraki kelimeye katıldığı, idgam edildiği zaman manayı korumak açısından, evet, katıldığı zaman mana bozulacağı için o manayı korumak açısından, muhafaza etmek açısından kella bel deyince duruyoruz. Ne kadar? Nefes almadan durduğumuzu belirtecek çok kısa bir duruş. Adı zaten sektedir. Sekte kısa bir ara verme demektir. Ki nefes almadan sesi kesmek anlamına gelir bu. Nefes almadan sesi kesmek. İşte burada
0: kelle bel rane ala kulubihim
1: diye okumamızı böylece devam ettiriyoruz. Devam ediyoruz.
0: Ala kulubihim ma kanu yeksibun.
1: Burada medler var. Yine kulubihim ma kanu derken bir idgamdan bahsetmek mümkün. O da kulubihim ma derken cezimli mim kendisinden sonra gelen harekeli mime idgam edilir.
0: Ala kulubihim ma kanu.
1: Bakınız, burada da medler. Meddi tabi olarak birer elif miktar uzatılır. Yeksibun meddi arızdır. Artık meddi arızları, duruşlardaki uzatmaları ve sonunda nun varsa nunda da hunne sesinin çıkarılacağını hepimiz biliyoruz. Devam ediyoruz bir sonraki ayet-i kerimeye.
0: Kelle innehum. Kelle innehum
1: derken burada meddi munfasıl, 4 elif miktarına kadar uzatılacağını dikkate alıyoruz. Meddi munfasıl var ayrı ayrı kelimelerde.
0: İnnehum an rabbihim, an rabbihim
1: şeklinde yazılsa da burada itihamı bila gunne. Yani cezimli nun kendisinden sonra gelen ra harfine katılarak ra şeddeliymiş gibi okunuyor. Buna itham bila gunne diyoruz.
0: An rabbihim.
1: Tekrar edelim.
0: Ar-Rabbihim yevme izille mehcubun.
1: Burada da yevme izille mehcubun. Yine burada da tenvin var. Yevme izin. İki esre. İki esre kendisinden sonra gelen lam harfini de idgam ederek yine idgamı bilağunne oluyor. Lam şeddeli gibi okunuyor.
0: Yevme izille mehcubun
1: diye okuduk. Geçiyoruz 16. ayete.
0: Sümme innehum lesalul cehim. Sümme.
1: Evet. Sa peltek değil mi?
0: Sümme.
1: Mim şeddeli olduğu için tutuyoruz.
0: Sümme innehum lesalul cehim. Lesalu. Salu.
1: Sad harfi kalın.
0: Lesalul cehim.
1: Cehim derken buradaki ha harfinin de boğazın ortasından boğaz sıkılarak çıkarılan harf olduğunu yine dikkate alıyoruz elbette. Evet kıymetli dostlar, bu üç ayeti kerimeyi bir kez de birlikte tekrar edelim. Sonra dersimizi tamamlamış olacağız inşallah.

0: ثم إنهم لصالو الجحيم صدق الله العظيم.
1: Evet efendim. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki Kur'an hocası dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
8: Mehmet Gür. Nuh Suresi 1-20. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: Ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah, yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kırk ayette sosyal hayat.
2: Allah Teala Nisa suresinin 36. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi. Yan yana veya birbirine yakın evlerde, köylerde, şehirlerde yaşayanlar birbirlerinin komşularıdır. Komşuluk insanın sosyal bir varlık olmasının sonucudur ve komşuların birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları vardır. Rabbimiz kendisine ibadet edilmesinden sonra başlayan sorumluluk zincirinin halkalarına yakın ve uzak komşuyu da dahil etmiş, onlara iyilikte, yardımda, ikramda bulunulmasını istemiştir. İyilikle davranmak insanların kalplerinde güzel duyguların oluşmasını sağlar. Ayette bahsedilen yakınlıktan hem fiziki hem manevi yakınlık anlaşılabilir. Komşuluk sınırlarının nereye kadar uzanacağı konusunda farklı görüşler vardır. Hazreti Ali, birbirlerinin sesini duyacak kadar yakın olan kimselerin, Hazreti Ayşe, evin her cephesinden 40'ar evin komşusu olduğunu ifade ederler. Hem akraba hem Müslüman olan komşunun 3, akraba olmayan Müslüman komşunun 2, Müslüman olmayan komşunun bir komşuluk hakkı olduğuna dair rivayet de yakın uzak ilişkisini tanımlamada bir kriter olabilir. Komşuların birbirlerine karşı dini, ahlaki ve hukuki sorumlulukları vardır. Komşularla güzel geçinme, selamlaşma, komşunun mutluluğunu ve kederini paylaşma, bir tas çorbayla da olsa gönlünü alma, ona zarar vermeme, ihtiyacı varsa destek olma ve onu koruma gibi davranışlar komşu olmanın gerekleridir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, komşuya iyi davranmayı ve rahatsız etmemeyi Allah'a ve ahiret gününe inanmış bir insanın sorumluluğu olarak tanımlar. İslam hukukunda komşularla ilgili haklar genel olarak insan hakları çerçevesinde ele alınır. Ayrıca komşular birbirinin bahçesinden yol ve su geçirme, komşuya zarar verecek fiilleri sınırlandırma, komşunun önünü kapatacak şekilde bina duvar yapmama, bina veya arazi satılacaksa satın almada komşuya öncelik tanınma gibi karşılıklı hak ve sorumluluklara sahiptir.
2: Kırk ayette sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Mü'min, hayra öncü, şerre engeldir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı, elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir. Ali İmran Suresi 110. Ayet. İyiliğe, hayra öncü, kötülüğe engel oluş, aslında emri bil maruf, nehyi anil münker kavramının açılımıdır. İyiliklerin, ahlaki değerlerin yaygınlaştırılması ve kötülüklerle mücadele olarak tanımlayabileceğimiz emri bil maruf, nehyi anil münker, dinimizde farz olarak değerlendirilmiş bir görevdir. Öyle ki Müslümanların varlık sebebi de böylesi yüce bir görevle ilintilendirilmiştir. Başlangıçta zikrettiğimiz ayet, müminlerin bu görevlerini dile getirmektedir. Bu yönüyle toplumu teşkil eden bütün fertlere bir sorumluluk ve duyarlılık anlayışı getirilmektedir. Bu sorumluluk anlayışı hemen hemen hayatın her safhasında söz konusu olabilmektedir. Bir müminin sorumluluk anlayışını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi gayet güzel bir şekilde ifade etmektedir. Sizden kim bir kötülük görürse, eğer gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle o kötülüğü değiştirsin. Buna da gücü yetmiyorsa o zaman kalbiyle buğz etsin ki bu da imanın gerektirdiği en az sorumluluk sınırıdır. Gerçek şu ki, kötülüklerle, yanlışlıklarla, hukuk tanımazlıklarla mücadele edilmeyen toplumlarda, başlangıçta yaygın olmayan bir kötü alışkanlık, zamanla bir kanser hücresi gibi bütün toplumu sarabilmektedir. Ahlaksızlıklar, başlangıçta etkisi itibariyle bireylerle sınırlı gibi gözükse de, zamanla diğer fertler de işlenen kötülüklerden bir şekilde etkilenmekte ve payına düşeni almaktadır. Zina, içki, kumar, kapkaç, hırsızlık, uyuşturucu gibi çirkin eylemler, başlangıcı itibarıyla belirli kişilerle sınırlı kalsa da, doğurduğu sonuçlar açısından bütün toplumu ilgilendirir bir konuma gelebilmektedir. Zira bu tür çirkin davranışlar sonucunda nice aileler yıkılmakta, kanlar akıtılmakta, çocuklar yuvasız kalmakta, henüz baharında nice hayatlar sönmekte ve solmaktadır. Bunların da toplumu huzursuz ettiği gayet açıktır. Bu ve benzeri gerekçelerle İslam, bir taraftan topluma hiçbir fayda sağlamayan gayrimeşru eylemleri yasaklarken, diğer taraftan da bu tür ortamların oluşmasını engelleyecek önlemleri almıştır. Tabii ki bu mücadelede Müslümanların hayrın öncüsü, şerre engel oluşları en etkin unsurdur. Toplum, hatta tüm insanlık olarak kötülüklere karşı duyarsızlığın faturasını gayet ağır bir şekilde ödediğimiz çağımızda, sorumluluk bilinciyle emri bil maruf, nehyi anil münkerin önemini daha iyi anlıyor ve gözlemliyoruz. Ahlaki ve toplumsal değerleri kaygısızca yozlaştırarak heder eden insanlar, aslında bütün toplumun değerlerini heder etmektedirler. Susmanın, sorumsuzluğun getirdiği cüretle yıkılan bu değerler, aslında hepimizin kalbi konumundaki değerler bütünüdür. Sorumluluğumuzu yerine getirmemekle, yasal ve meşru olmayan ilişkilerin zemin bulmasına bir yönüyle biz de katkı sağlamaktayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu örneklemesi, toplumda kolektif sorumluluk anlayışının ya da bilincinin gereğini veciz bir şekilde dillendirmektedir. Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak orada duranlarla, bu sınırı aşıp ihlal edenler, bir gemiye binmek üzere kura çeken topluluğa benzerler. Onlardan bir kısmı geminin üst katına, bir kısmı da alt katına yerleşmişlerdi. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Alt katta oturanlar, hissemize düşen yerden bir delik açsak üst katta oturanlara eziyet vermemiş oluruz dediler. Şayet üst katta oturanlar bu isteklerini yerine getirmek için alt kattakileri serbest bırakırlarsa hepsi birlikte batar, helak olurlar. Eğer bunu önlerlerse hem kendileri kurtulur hem de onları kurtarmış olur. İhlal edildiğinde fert veya topluma zarar verecek olan eylem ya da davranışlara göz yummak, duyarsız kalmak modern toplum bilinciyle de bağdaşmaz. Hadiste dile getirildiği gibi toplum adeta bir gemiye benzer. Bu gemi batınca sadece gemiyi delme suçunu işleyenler batmaz. Bütün yolcular, toplum batar. Bütün yolcular batar. O halde gemide bulunanların görevi böyle bir faaliyete izin vermemeleridir. Ahlaksızlığa, zerre zemin hazırlamaya, kural tanımazlığa ya da ihlale aldırış edilmediğinde, bunun sonucunun iyi olmayacağını, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz, gayet dikkat çekici bir şekilde dile getiriyor. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ya iyiliği emir ve kötülükten men edersiniz, yahut Allah Teala size azap, toplumsal kargaşa ve kaos gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız da duanız kabul edilmez. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, genelde insan, özelde ise Müslüman olarak her dem hayra anahtar, şerre kilit olma gayreti içinde bulunmak bir erdem ve ayrıcalıktır. Böylesi bir göreve talip olmak ve bu yolda adımlar atmak varoluş amacımıza yaraşır bir tutumdur. Huzurlu, sağlıklı bir toplum olabilmenin yolu da bireylerin söz konusu tutumu sergilemelerinden geçmektedir. Hayra öncü, şerre mani oluş aynı zamanda dindarlığın bir gereği ve ölçütüdür.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Mülk Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, aşkındır, cömerttir ve O'nun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki, biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Şöyle cevap verirler: "Evet, doğrusu bize bir uyarıcı, peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz." demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık, diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun. Unutmayın ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsanız yeryüzü altüst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim cezadan nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapıya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlü iseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Ben ise sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah öldürse de, bizi esirgese de, ahiret ümidimiz bakidir. Peki söyler misiniz, inkarcıları ahiretteki can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, o Rahman'dır. Biz ona iman etmiş ve ona güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Mülk Suresi. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 185. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her canlı ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı size eksiksiz olarak ancak kıyamet gününde verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete konursa artık kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Her canlı ölecektir. Müslüman hayatında bazı sıkıntılarla karşılaşabilir, haksızlıklara uğrayabilir. Dünya hep iyiliklerin bulunduğu bir yer değildir. Nitekim Peygamberimiz zamanında inanmayan bazı kişiler Müslümanlara sözlü sataşmalarda bulunmuş ve onların zarara uğradıklarını, Allah'ın adaletinin gerçekleşmeyeceğini ifade etmişlerdi. Bu durum üzerine Yüce Allah'ın indirdiği bu ayetlerde Peygamberimiz ve müminler teselli edilmiştir. Ayetin ifadesine göre bu dünyada bazı sıkıntılar ve haksızlıklar yaşansa bile her insan sonunda ölecek ve herkes dünyada olanların tam karşılığını ahirette alacaktır. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, mümin her canlının öleceğini daima göz önünde bulundurur ve kendisini cehennemden kurtaracak salih amelleri yapmaya çalışır. Bir diğer mesajsa, o dem ki perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmektir hüner. Necip Fazıl Kısakürek.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Kur'an'ın temel konularından 6. cüzde devam ediyoruz. İslam toplumu bilinç eğitimiyle yükselir. Aşırılıktan kaçınıp dengeli üretenler ve tüketenler, dengeli bir ümmet olma yolunda 5. adımı atmış olurlar. 6. cüzde Nisa suresinin son tarafı ve Maide suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaja göz attığımızda, ilk mesaj orta yol bilinci. İsterseniz biraz detaya bakalım. İfrat ve tefritten kaçınmak. Nisa suresinin ortalarındaki bazı ahkam konularından sonra bu cüzde de Yahudi ve Hristiyanların ahkamla ilgili hataları sıralanır ve Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenir. Yahudiler peygamberlerine verdikleri sözde durmadılar. Kitaplarının hükmünü terk ettiler. Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamberleri öldürmeye çalıştılar ve suikastler düzenlediler. Hristiyanlar da dinlerinde aşırı uç yorumlar yaptılar. Allah'ın kulu ve peygamberi olan Hazreti İsa'ya haşa Tanrı'nın oğlu dediler. 6. cüzdeki ikinci mesajsa helal gıda bilinci. Maide suresinin baş tarafında helal ve haram konuları özetlenmektedir. Mesela behimetül enam denilen, yani davar, sığır ve deve cinsi hayvanlar helal ama ihramda kara avı yapmak haramdır. Allah'ın yeryüzündeki sembollerine, mesela Kabe tevhidin sembolü, kurban Allah'a yakınlığın sembolü, ayrıca savaşın haram olduğu aylara karşı saygılı olmak ve onların kutsallığına, saygınlığına halel getirmemek gerekir. Leş, akıcı kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına, mesela putlar adına kesilen hayvanların eti haramdır. Eti yenen hayvanlar bir yerden düşerek, boğularak, boğazlanarak ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölmesi durumunda bunların etleri de haramdır. Yani anlaşılıyor ki ölmeden önce yetişip kesilen helaldir. Eğitimli av hayvanlarının tuttuklarını yemek helaldir. Hayvanı avın üzerine gönderirken besmele çekmek gerekir. Ehli kitabın kestikleri helaldir. Onların kadınlarıyla evlenmek caizdir. Ancak Müslüman kadınlarla evlenmek eftaldir. 6. cüzdeki 3. mesajsa denge bilinci. Yani orta bir ümmet olma. Maide suresinin sonraki bölümlerinde ise bazı ahkam konuları açıklanmaktadır. Abdest, gusül, teyemmüm, şahitlik, cihat, kısas ve irtidat gibi. Ayrıca iman, ibadet ve adalet gibi hükümleri terk eden önceki ümmetlerin sapmaları aktarılır. Bu sapmaların sonunda Allah'ın gazabına ve lanetine uğradıkları gerçeği hatırlatılır. Evet, 6. cüzdeki 3 mesaj bunlardı. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Altıncı cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler, bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edip, onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir. Ehli kitap senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemişler, bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de, bu haksız davranışları yüzünden onları hemen yıldırım çarpmıştı. Bilahare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağı ilah edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir delil verdik. Ant içmeleri sebebiyle sözleşmeyi desteklemek ve önemine dikkat çekmek için dağı başlarına diktik ve onlara baş eğerek kapıdan girin dedik. Onlara cumartesi günü sınırı aşmayın dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle. Dahası inkarları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna artık iman etmezler. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından, Allah elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden, halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Başkası ona benzer kılındığı için şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. O da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır.

Yahudilerin zulmü sebebiyle bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık. Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla müminler ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler. Namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdi ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutunacak bir delilleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğine, onu ilmiyle, ilminin bir eseri olarak indirdiğine şahitlik eder. Melekler de şahitlik ederler. Ve şahit olarak Allah yeterlidir. İnkar eden ve Allah yolundan alıkoyanlar, şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır. İnkar edenleri ve hakkı gözetmeyenleri, Allah asla bağışlayacak değildir. Onları içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir. Bu da Allah için çok kolaydır. Ey insanlar! Peygamber Rabbinizden size gerçeği getirdi. Şu halde kendi iyiliğinize olarak iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah sınırsız ilim ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Tanrı üçtür demeyin, bundan vazgeçin. Hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter. Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan geri durur, ne de yakın melekler. Büyüklenerek O'na kulluktan geri duranların hepsini Allah, yakında huzuruna toplayacaktır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Allah ecirlerini tam olarak verecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çevirenlere ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir. Bunlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendilerine ulaştıran dosdoğru bir yola iletecektir. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor. Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa bıraktığının yarısı bunundur. Eğer ölen kız kardeşin çocuğu yoksa erkek kardeş de ona varis olur. Kız kardeşler iki tane olursa bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş varsa,
erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Yanılmayasınız diye Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. Maide Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda bulunduğunuz sırada avlanmayı helal saymamanız şartıyla, size bildirilecek olanlar dışındaki en'am denen hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın işaretlerine, haram aya, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını dileyerek Beytülharam'a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin, sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla, henüz canı çıkmadan yetişip kestiklerinizin dışında yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar önünde sunaklarda boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün kâfirler dininize karşı mücadelede ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, iyi ve temiz olanlar size helal kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlardan olup, Allah'ın size öğrettiğiyle eğiterek avcı hale getirdiğiniz hayvanların, sizin için yakaladıklarından da yiyin. Hayvanı ava salarken besmele çekerek, üzerine Allah'ın adını da anın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın hesabı pek çabuktur. Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Gayrimeşru ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de, meşru bir nikahla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlarla, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Kim inanmayı reddederse, ameli kesinlikle boşa gider. O, ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman, yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursanız, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir.
Onlar için bağışlama ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Onlardan 12'de nakip, temsilci göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılarsanız, zekatı verirseniz, peygamberlerime iman eder ve onları desteklerseniz, bir de Allah rızası için borç verirseniz, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra içinizden kim inkar ederse kesinlikle doğru yoldan sapmış olur. Ahitlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden, Tevrat'tan önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenlerden, İncil'den önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan düşmanlığı ve kini soktuk. Allah onlara yapıp ettiklerini ileride haber verecektir. Ey ehli kitap! Resulümüz kitapta bulunup da gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldi. Birçoğunu da açığa vurmuyor. Şüphe yok ki size Allah'tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi. Allah kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır, onları dosdoğru bir yola iletir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkar etmiş olurlar. De ki, eğer Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helak etmek isterse, kim Allah'ın gücüne karşı durabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı sıradan insanlarsınız. O dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır. Ey ehli kitap! Bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz diye, peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte size müjdeleyici de uyarıcı da geldi. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Zira O, içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar yaptı ve alemlerde hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim! Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin. Sakın geri dönmeyin. Sonra kaybedenler siz olursunuz. Dediler ki, ey Musa, orada zorba bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz hemen gireriz. Korkanlar arasından Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki yiğit adam şöyle dedi. Kapıdan üzerlerine hücum edin. Oraya girdiğiniz an artık kesinlikle siz galipsiniz. Eğer müminlerseniz ancak Allah'a güvenin. İsrailoğulları,
Ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz.

"Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız," dediler. Musa, "Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen hükmet," dedi. Allah buyurdu ki, "Öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere, oradan, kutsal topraklardan 40 yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine, "Andolsun seni öldüreceğim," dedi. O da dedi ki, "Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben diliyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin. Cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur." Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Ardından Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" dedi, ettiğine de pişman oldu. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazmıştık: "Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler. Allah'a ve peygamberine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak onları yenip ele geçirmenizden önce tevbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa eresiniz. Kafir olanlar var ya, yeryüzünde olan her şey, bunun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu kurtuluş fidyesi olarak verseler, onlardan asla kabul edilmez. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler, fakat oradan çıkamayacaklardır. Onlar için sürekli bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının yaptıklarına karşılık bir ceza, Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Kim bu haksız davranışından sonra tevbe eder ve halini düzeltirse bilsin ki, Allah onun tevbesini kabul eder. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğini azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler. Sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar. Kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın. Eğer o verilmezse uzak durun derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse elbette Allah'ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı

büyük bir rezilliktir. Ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Onlar hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil olanları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem tayin ediyorlar? Bunun ardından da yüz çevirip gidiyorlar. Onlar asla inanmış değildirler. Kendilerini Allah'a vermiş olan peygamberlerin ve Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitlerin, bilginlerin, Yahudiler arasında kendisiyle hükmettikleri, içinde hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Hepsi onun hak olduğunun şahitleriydi. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Tevrat'ta İsrailoğullarına cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, yaralamalarda da kısas vardır. Kim kısası bağışlarsa bu kendisi için bir kefaret olur. Ve her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir diye yazdık. Ardından o peygamberlerin yolu üzere kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici, takva sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil'e tabi olanlar da Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların kendileridir. Resulüm, sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları denetleyici olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamaları için onlardan sakın diye onu indirdik. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah öyle istedikleri, bunu hak ettikleri için onların bazı günahları sebebiyle başlarına bir bela getirmek istiyordur. İnsanların birçoğu gerçekten Allah'ın yolundan çıkmışlardır. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Kalplerinde hastalık bulunanların, başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek, onların dostluklarını kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Belki de Allah müminlere katından bir fetih veya başka bir başarı getirir de onlar içlerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olurlar. İman edenler de sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıydı derler. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiş, sonuçta hüsrana uğramışlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimse

senin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır, peygamberidir, bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki, Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. De ki, ey ehli kitap! Biz yalnız Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği bir kısmını maymunlara ve domuzlara çevirdiği tağuta tapan kimselerdir. İşte bunlar yeri daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha fazla sapmış bulunanlardır. Size geldiklerinde iman ettik derler. Oysa onlar inkarla girmiş, yine onunla çıkmışlardır. Allah onların neler gizlemiş olduklarını daha iyi bilir. Onlardan birçoğunun günaha girmede, haksızlık etmede ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bari din adamları ve alimleri onları yalan söylemekten ve haram yemekten men etselerdi. Bu yaptıkları ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın eli bağlanmış dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmişlerdir. Aksine onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlığı ve kini saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar. Allahsa bozguncuları sevmez. Şayet ehli kitap iman edip günahtan sakınma çabası göstermiş olsalardı, kuşkusuz biz de kötülüklerini yüzlerine vurmaz ve onları nimeti bol cennetlere koyardık. Şayet onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından onlara indirileni doğru dürüst uygulamış olsalardı, göğün ve yerin türlü türlü nimetlerinden yararlanırlardı. İçlerinde aşırılığa kaçmayan bir zümre var. Onlardan birçoğunun yaptıkları işlerse pek kötüdür. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça, tuttuğunuz yol, yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Kafirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. Andolsun biz İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Allah

Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkar etmişlerdir. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demişti. Bilinmeli ki, her kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zalimlerin yardımcıları da olmayacaktır. Andolsun ki Allah üç unsurdan biridir diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilahın dışında hiçbir ilah yoktur. Şayet bu dediklerinden vazgeçmezlerse, böylece kafir olanları elem verici bir azaba çarptırılacaklardır. Hala Allah'a tevbe edip onun bağışlamasını dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlamakta, çok esirgemektedir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl saptırılıyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size zarar da veremeyen, yarar da sağlayamayan varlıklara mı kulluk ediyorsunuz? Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. De ki, ey ehli kitap, Hakk'ın sınırlarını aşarak dininizde aşırılığa gitmeyin. Daha önce kendileri saptığı gibi birçoklarını da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluluğun keyfi istek ve arzularına uymayın. İsrailoğullarından kafir olanlar, Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve sınırı aşıyorlardı. İşledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yaptıkları ne fenaydı. Onlardan birçoğunun inkârcıları dost edindiklerini görürsün. Onların önceden kendileri için hazırladığı şey, yani Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötü bir sonuçtur. Hem de onlar azapta sürekli kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman ediyor olsalardı, o inkârcıları dost edinmezlerdi. Fakat onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Kuşku yok ki iman edenlerin, insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine onlar arasında iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol

0: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: İhsan Makamı. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Bakara Suresi 112. Ayet. Ayette Allah katında büyük ikramlara layık olacağı müjdelenen muhsinler, güzel niyet ve davranış sahibi kimselerdir. Bu özelliğe sahip olanlar, nefsini Allah'a ortak koşmaktan muhafaza ederek samimiyetle ona yönelen, Allah'ı görüyormuş gibi kendini onun huzurunda bilen, her ibadeti temiz kalple ve her yönüyle güzel yapan şeklinde tanımlanmıştır. Muhsin, ihsan eden demektir. İhsansa iyilik yapmak, bildiğini iyi bilmek, yaptığını iyi yapmak anlamlarına gelen dini bir terimdir. İhsan kelimesinin kökü olan hüsn, bu haliyle güzel olmak manasına gelirken, mazi fiilinin başına eklenen elif harfiyle geçişli hale getirilerek güzel yapmak anlamı kazanmıştır. İhsan kavramı Kur'an-ı Kerim'de 70 civarı ayette karşımıza çıkar. Bu kavramın yer aldığı ayetler incelendiğinde, genel olarak üç farklı içeriğe sahip oldukları görülmektedir. İhsan, iyilik yapmaktır. İhsan kelimesi iyilik anlamında kullanıldığında maddi ve manevi her türlü hayrı kapsar. Nisa suresinin 36. ayeti Allah'a imanı ve kulluğu emretmekte, şirki yasaklamaktadır. Ayette sağlam bir inanç telkininin hemen arkasından iyilik edilmesi gereken kimseler sıralanmıştır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. İhsan, herkesin ihtiyacına uygun olarak değişebilir. Anne babaya ihsan, onlara iyi davranmak, güzel söz söylemek, öf bile dememektir. Akraba için sıla-i rahimdir. Yetim ve fakirlere ihsan, tasaddukta bulunmak, maddi olarak destek vermek, yolcuya ihsansa onu güzelce ağırlamaktır. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi, sen de iyilik yap ayetindeki insanlara ihsanda bulunmak ifadesi, Allah'ı razı edecek sadaka ve hayır olarak açıklanmıştır. İbn-i Kesir bu ayeti yorumlarken, "O sana nasıl iyilik etmişse, sen de onun kullarına iyilik et," der. Kul, Allah'ın kendisine verdiğinden onun yolunda infak etmekle yükümlüdür. Kur'an-ı Kerim'deki diğer kullanımıyla ihsan, iyi ve güzel amel anlamına gelir. Bu da Allah rızası için samimiyetle yapılan her türlü iştir. Maide Suresi 93. ayet şöyledir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp hem de iyi yapmaya çalıştıkları takdirde daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah rızasına uygun davrananları sever. Ayette iman, amel, ihsan kavramları birbirlerinin sebep ve sonucu olarak zikredilmiştir. Sevgili Peygamberimizin Cibril hadisi olarak bilinen hadisinde yaptığı ihsan tanımı, amellerin ihlas ve samimiyetle yapılması gerektiğini göstermektedir. Hazreti Ömer'in naklettiğine göre, Hazreti Peygamber ve ashabın mescitte oturduğu bir gün, kimsenin tanımadığı ve yolcu izlenimi vermeyecek kadar kılık kıyafeti düzgün birisi gelerek, "İman, İslam ve ihsan nedir?" sorularını sorar. Hazreti Peygamber soruları cevaplarken, imanın ve İslam'ın şartları olarak bildiğimiz esasları sayar. İhsanı ise, "Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir, sen onu görmesen bile o seni görür" şeklinde tarif eder. Bu tanıma göre iman,

İman, dinin inanç esasları, İslam, ameller ve ihsan da tüm bu ilkeleri yerine getirirken takınmamız gereken tavırdır. Kavramın iman ve amelle birlikte kullanımı, onun davranışlarımızın ahlaki yönüne işaret ettiğini göstermektedir. Hadis-i şerifin bu üç kavram arasında kurduğu bağı değerlendiren Maturidi, tümünün bir ve aynı anlama geldiğini düşünmektedir. Ona göre iman, İslam ve ihsan birbirlerinin yerine kullanacak eşdeğer kavramlardır. İhsanın Kur'an'daki üçüncü kullanımı, yaptığını iyi yapmaktır. İhsan bu anlamıyla hem Allah'a hem insana nispet edilmektedir. Allah'a nispet edildiği ayetlerde işini güzel yapmak ve iyilik anlamları vardır. O, yarattığı her şeyi güzel yapmıştır ayetini Zemahşeri, Allah Teala'nın yarattığı her şey, hikmetin gereklerine ve maksada uygunluk ilkesinin icaplarına göre düzenlenmiştir. Güzellik bakımından kendi aralarında derecelendirilebilirse de, bütün yaratılmışlar güzeldir şeklinde yorumlamıştır. Ne yaparsa iyi yapmak, iyiliği bile iyi yapmak ihsandır. İhsan yolu güzel yürümenin, arkada bıraktığı izi güzel bırakmanın adıdır. Hayatta yapılan her işi sağlamca yapmak, hangi meslekte olursa olsun iyi sonuçlar verir. Müfessirler ihsan kavramına geniş bir perspektiften bakarak yer aldığı ayetteki bağlamına uygun anlamlar vermişlerdir. Mesela, iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir ayetindeki iki ihsandan ilkini tevhid ve Allah'a itaat olarak tefsir etmişlerdir. Böylece Allah'ın nimetlerinin sayıldığı bu surede, O'nun kuluna verdiği en büyük nimetin, ontolojik olarak Rabbin birliğini kabul etmesi yetisi olduğu dile getirilmiştir. Ayetteki ikinci ihsan cennettir. Dünya amelini güzel yapanın ve Rabbine itaat edenin karşılığı, ahirette Rabbi tarafından güzelce verilecektir. Hazreti Peygamber bu ayetle ilgili olarak, "Rabbiniz ne dedi bilir misiniz?" diye sormuş, ve cevabını Allah'ın tevhidle nimetlendirdiklerinin karşılığı ancak cennettir şeklinde vermiştir. İhsan kavramı Kur'an'da adalet, hilm, salih amel ve takva ile birlikte kullanılmıştır. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ayetten yola çıkarak iyi olanı yapmanın, iyi davranışlara devam etmenin sonucunun insanı takva sahibi yapacağını söylemek mümkündür. Takva sahibi olanlar, aynı zamanda işini iyi yapanlardır. Güzel davranışla takva arasında birbirini tamamlayan bir bağ vardır. Bu bağ, çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır ayetinde de dile getirilmiştir. İhsan, imanın özü, ruhu ve kemali, dolayısıyla kulluk mertebelerinin en üstünüdür. İhsan tavrını kuşanmış kimselere muhsin denir. İhsanda bulunan anlamındaki muhsin kimse, Allah'ın sevdiği kulları arasındadır. Muhsin sayılmak için bazı özelliklere sahip olmak gerekir. Mesela peygamberler muhsindir. Yeryüzünde fesat çıkarmamak, Allah'a korku ve umutla yakarmak, namazlara devam etmek, sabırlı olmak, Allah yolunda başına gelen şeylere karşı metanetli ve cesur olmak, affetmeyi bilmek, insanlara karşı hoşgörülü davranmak, bollukta ve darlıkta infak etmek, öfkeyi yutmak, günaha düşünce Allah'tan bağışlanmayı dilemek, muhsin olmanın gereklerindendir. İnsan ister iyilik yapsın, ister işini iyi yapsın, bunun ilk faydası doğrudan kendinedir. Hazreti Ali'nin, İnsanlar yaptıkları güzel şeylerle bilinirler sözü, insanın ameliyle özdeş olduğunu gösterir. Nasıl ki insan ahirette amellerinin karşılığı olarak cenneti ya da cehennemi hak edecekse, dünyada da amelleriyle tavsif edilecektir. İyiliğin şahsi faydalarından biri kötülükleri silmesidir. Fıtratı gereği kötülüğe meyilli olan insan, işlediği hataları iyilik yaparak telafi yoluna gitmelidir.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Bakara Suresi 183 ila 186. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi, sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için, bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulalar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Recep Tayyip Şentürk. Tevbe Suresi 17 ila 22. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşrikler, inkarlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken, Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar, yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: 40 ayette ibadet.
2: Allah Teala Zilzal suresinin 7 ve 8. ayeti kerimelerinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim zerre kadar hayır, iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar şer, kötülük işlemişse onu görür. Azim olan Allah doğru söyledi. Yüce Allah haydır, diridir. Her şeyin hayat ve enerji kaynağıdır. O kayyumdur. Kainatı idare eden, her işi bizzat yapmaya ve yaptırmaya muktedir olandır. Kudretini başka bir varlıktan almayandır. O habirdir. İnsanların, cinlerin, meleklerin ve tüm varlıkların yapıp ettiklerinden, kainatta olup biten her şeyden bütünüyle haberdardır. O alimdir. Gizli olanı da açık olanı da bilendir. O sonsuz ilmiyle her şeyi kuşatandır. Allah rahimdir. Sonsuz merhamet sahibidir. Affüdür, kusurları affedendir. Gafurdur, hataları bağışlayandır. Nice hata ve kusurlarımıza rağmen bize hayat hakkı tanıyandır. Cezalandırmada acele etmeyip mühlet verendir. O hakimdir, her işinde hikmet sahibi olandır. Cenab-ı Hak, Zilzal suresinde kıyamet günü gerçekleşecek o dehşetli sarsıntıyı bildirmekte, mahşer günü herkesin ne halde olacağını, nasıl telaş içinde kalacağını hatırlatmaktadır. İnanan inanmayan tüm insanlar için ilahi adaletin ne kadar hassas bir terazisinin olduğuna dikkatimizi çekmektedir. Bu bildiri Allah'a itaat ve ibadetlerini yerine getirmeye gayret edenler, güzel işler yapan salih kullar için, hak hukuk gözeten adil ve dürüst insanlar için bir müjde niteliği taşıdığı kadar, küfür ve şirk batağı içinde ömrünü heder edenler, zulmedenler, günahı açıktan ve rahatça işleyen, isyankâr insanlar için de büyük bir tehdit ve uyarı anlamı taşımaktadır. İnsanoğlu günahı küçümsememeli, hafife almamalı ki, çoğaldıkça çığ misali altında

0: kalmasın. İyiliği de ihmal etmemeli, azımsamamalı. Güzel davranışlarına devam etmeli ki Allah'ın rızasından ve sevgisinden mahrum kalmasın. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, küçük ya da büyük her iyiliğin aslında büyük bir değeri olduğunu ve hiçbir günahın da hafife alınmaması, basit görülmemesi gerektiğini şöyle hatırlatır. Yarım hurmayla veya bir güzel sözle olsa bile kendinizi ateşten koruyun. Yüce Allah, Zilzal suresinde kıyamet ve mahşer gününü hatırlatmakta, bütün incelikleri kuşatan bilgisi hakkında bizi düşünmeye sevk etmektedir. Aynı zamanda insanoğlunun dünya hayatında yaptıklarının sır olarak kalmayacağını, her davranışının vakti geldiğinde ya yüzüne ak edecek bir salih amel, yahut utanç hissiyle başını öne eğdirecek, yüzünü karartacak, acı veren bir günah olarak karşısına çıkacağını hatırlatmaktadır. Yüce Rabbimizin konu hakkındaki şu ayetleri bizim için birer ölçü olsun. Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin kullarına asla haksızlık etmez. Kim bir iyilikle gelirse artık onun için daha hayırlısı vardır. Kim bir kötülükle gelirse artık kötülükleri yapanlar yalnızca yaptıklarıyla karşılık görürler. Rabbimiz mahcup ve mahzun olmaktan bizi korusun.
1: Kırk ayette ibadet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Ahzab Suresi 35 ila 36. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar. İşte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Bir mümin erkek veya bir mümin kadının Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları olamaz. Allah'ın ve Resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Altın. Fetih Suresi 27 ila 29. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kâfirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir, kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar, müminler, yüzünden, kâfirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip, dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kötülüğe iyilikle karşılık vermek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Ra'd Suresi 22. Ayet. Bu ayeti kerimede Allah'la yapmış oldukları sözleşmeye sadık kalan vefalı kulların bazı ahlaki özellikleri anlatılmaktadır. Buna göre, yaratıcıya vermiş olduğumuz bağlılık sözünü yerine getirmemiz için sahip olmamız gereken bazı özellikler şunlardır. Yaptığımız anlaşmanın doğurduğu sorumlulukları yerine getirirken, karşılaşacağımız güçlüklere karşı sabırlı olmamız, bu sabrı gösterirken de Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak dışında başka bir düşüncemizin olmaması, namazlarımızı hakkını vererek ve düzenli olarak kılmamız, Rabbimizin verdiği rızıktan, açıktan veya gizli olarak muhtaçlara dağıtmamız, kötülükleri iyilikle karşılamamız ki üzerinde duracağımız husus da budur. Şu halde bu ayet ışığında onun ahdine gerçekten uyup uymadığımızı rahatlıkla ölçebiliriz. Zira Rabbimiz, kendine olan bağlılığımızı sadece lafla değil, aynı zamanda hayat tarzımızla, ahlaki tutum ve davranışlarımızla da göstermemizi istemektedir. Kutsal kitabımız, kötülüğün karşılığının bir misli kötülük olduğunu söylemekle beraber, onu affedip yerine barış ortamını sağlamamızın daha uygun bir davranış biçimi olduğunu da eklemektedir. Bu şekilde davranmamız, elbette kötülüğü basit görmek, onu iyilikle eş değer tutmak anlamına gelmez. Bilakis, bunun kötülük sahibini etkisiz hale getirmenin, hatta sıcak bir dost kazanmanın en etkili yolu olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Nitekim bir başka ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bize yapılan bir kötülüğe iyilikle karşılık vermemiz, her şeyden önce nefsimizi terbiye edecek, şahsiyetimizi olgunlaştıracak üstün bir erdemdir. Kötülükle mücadelede kullanılacak en büyük silah da budur. Ancak bunu yaparken kötülük yapanın kötülüğünde ısrar etmesi neticesi doğuracak bir tarzdan kaçınmalıyız. Yani kötülük sahibine yapacağımız iyilik, onu utandırmak yerine şımarıklığa sevk etmemelidir. Bizimle çirkin sözlerle konuşana, güzel ve nazik ifadelerle karşılık verdiğimizde, bize haksızlık edeni affettiğimizde, bizimle ilişkiyi kesen dost ve akrabalarla irtibatımızı devam ettirdiğimizde, bizden esirgiyene verdiğimizde, karşımızdakinin hatasını anlamasını da sağlamaya çalışmalıyız. Ancak bu neticeyi elde etmek, yukarıdaki ayette de ifade edildiği gibi, sabır isteyen bir iştir. Bunu yapabilmek herkese nasip olmaz. İyiliğe iyilik, her kişinin kârı, kemliğe, kötülüğe iyilik, er kişinin kârıdır şeklindeki atasözümüz, bu hususu özlü bir şekilde açıklamaktadır. Dolayısıyla bu davranışımızın hayırlı bir netice vermesi, sabırlı ve güçlü bir iradeye sahip olmamıza bağlıdır. Sevgili Peygamberimizin de tavsiyeleri bu yöndedir. Nitekim ona gelerek, "Ey Allah'ın elçisi, benim yakınlarım var. Ben onlarla ilişkimi sürdürüyorum. Onlar benimle alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum onlar bana kaba davranıyorlar diyerek serzenişte bulunan bir adama, böyle devam ettiğin takdirde Allah'ın onlara karşı kendisine mutlaka yardım edeceği müjdesini verirken, bu davranışının da kötülük yapanın midesine ateş olarak ineceğini söylemiştir. Yani kötülükle karşılık verdiğimiz müddetçe bize yapılan her iyilik tadacağımız ateş azabını artıracaktır. Gördüğümüz gibi kendisine yapılan iyiliklere rağmen kötülükte ısrar eden açısından baktığımızda acıklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Buraya kadar başkalarının yaptığı kötülükleri savmanın en etkili yolu olarak iyilikle karşılık verme erdeminden bahsettik. Bir de kendi kendimize yaptığımız kötülükler vardır ki bunları yok etmenin tek bir yolu vardır. O da yanlışımızı fark ettiğimiz anda samimi bir pişmanlıktır. Yani tövbedir. Tövbeden sonra örneğin sadaka vermek suretiyle yapacağımız herhangi bir iyilik yaptığımız

0: kötülüğün günahını silecektir. Zira Rabbimiz iyilikler, kötülükleri giderir buyurmaktadır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Kehf Suresi 45 ila 49. ayeti kerimeler.

daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Düşün o günü ki dağları yürütürüz, yeryüzünü dümdüz görürsün. Onları da dirilttiklerimizi hiçbirini geride bırakmaksızın mahşerde toplamış olacağız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, "Vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş," dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Sedat Aydınlı. En'am suresi 63 ila 69. ayeti kerimeler.

kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Ona açık ve gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsa, andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. De ki, Allah size üstünüzden ve ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. O, Kur'an hak olduğu halde kavmin onu asılsız saydı. De ki, ben size kefil değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takva sahiplerine onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Nisa Suresi 17. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kabul edeceği tövbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tezelden pişmanlık getirenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ın kabul edeceği tövbe. Aslında akıl ve irademizi kullanarak kötülüklerden uzak durmamız gerekirken, zaman zaman günahlar işleyebilmekteyiz. Rabbimiz ise bizi hemen cezalandırmamakta, tövbe etmek için süre vermektedir. Bu sayfadaki ayetlerde Yüce Allah, gerçek bir tövbe için bazı şartların bulunduğunu bildirmektedir. Tövbenin samimi şekilde yapılmış olması, günahtan pişman olunması ve bir daha aynı günahı işlememeye karar verilmiş olması gerekir. Yoksa aynı günahı yeniden işlemeyi düşünen kişinin tövbesi kabul olmadığı gibi, ölmeden önceki son nefeste yapılan tövbe de kabul olmaz. Bu ayetten almamız gereken mesaj, gerekli şartları taşıyan samimi bir tövbe, işlenen günahın silinmesine vesile olur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Araf Suresi 54 ila 58. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da, buyurma da yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: 40 ayette iyilik.
2: Allah Teala Bakara suresinin 189. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış takva sahibi, yani Allah'a karşı gelmekten sakınan insanın davranışıdır. Evlere kapılardan girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam dini zihinlerde oluşan her türlü soruya cevap vermiş, beliren şüpheleri gidermiştir. Bazen doğru bilgi sahibi olmak isteyen sahabe, bazen de İslam hakkında şüphe oluşturmak isteyenler, Hazreti Peygamber'e bir takım sorular sormuşlardır. Kur'an-ı Kerim bize, soru sormanın bir adabı ve ahlakı olduğunu, soruların nasıl olması gerektiğini öğretmiştir. Rabbimiz bu ayetle soru soranın sorusuna beklemediği bir cevap vererek, daha önemli olan konuya dikkat çekmiştir. Bu usul, sorunun cevabını vermekten kaçınılarak gösterilmiştir. Soruyu soran, daha önemli bir konuyu ıskalamasından dolayı kınanmıştır. Yüce Allah, hilallerin durumuna dair soru sorma şekline yönelik uyarıyı bir deyimle yapmıştır. Bir deyim olarak eve kapıdan girmek, bir probleme doğru yönden yaklaşmak veya işin doğasına uygun davranmak anlamına gelirken, eve arkadan girmekse bir probleme yanlış yaklaşmak veya işin doğasına aykırı davranmak demektir. Buna göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem görev alanı içerisine girmeyen astronomi gibi alanlarla ilgili soru sormanın evin kapısı dururken arkasından girmek gibi yanlış ve anlamsız bir davranış olduğu bildirilmektedir. Yüce Allah biz müminlere uyarısını yapmıştır. İşte siz böyle kimselersiniz. Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. Gerçeğe ve iyiliğe ulaşmanın bir kapısı vardır. O da apaçık bilgi ve kesin delildir. O halde görüşlerimizi ve iddialarımızı sağlam bilgi ve delillere dayandıralım ki hikmete ulaşalım. Rabbimiz bu ayette bireylere ve topluma faydalı olmayı içeren iyilik kavramına dikkat çekmiştir. Buna göre mümin iyiliği gözetmeli, faydalı ve faziletli işlerle uğraşmalıdır. Kendisine ve topluma yararı olmayan boş işlerle vaktini geçirmemelidir. Allah'a, onun buyruklarına, hükümlerine saygı göstermelidir. Bu hususlarda çaba harcamalı ve erdemli olmaya gayret etmelidir.
2: Kırk ayette iyilik.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 45. Bölüm. Bu bölümde Fetih, Hucurat ve Kaf sureleriyle Zariyat suresi 1-46. Ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz. Fetih suresi.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetham mubina liyagfir leke Allahu ma taqaddama min zambika ve ma taakhkhara ve yutimma ni'metahu aleyke ve yehdiyeke siratan mustaqima ve yansuraka Allahu nasran azizah.

فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye

0: Ve müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir. Ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki, mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir.
1: İnna erselnake şahiden ve

0: فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Allah'a ve peygamberine iman edesiniz. Onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız diye seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir.
0: سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ

0: فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailemiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını iste diyecekler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size bir iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönmeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanla kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki, biz kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, "Bırakın bizi, size katılalım." diyecekler. Onlar, Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu. Hayır, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız, yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız, Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız, sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır.
0: لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما
1: O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve şunları şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her bir şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar. Bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke'nin göbeğinde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra, onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkâra sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaştırmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerinin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.
0: لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ

0: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
1: Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediklerinizi bilmektedir. Ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur.
0: وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا.

0: الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kâfirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir. Onu güçlendirir, kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar, müminler yüzünden kâfirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasında iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Hucurat Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi ve rasulihi vettakullaha. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ

0: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم
1: رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla çıkarmayın. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini kısanlar var ya, işte onlar Allah'ın gönüllerini takva yönünden denemeye tabi tuttuğu kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir.

0: الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
1: Ey iman edenler! Bilmeden birine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır.
0: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى

جاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.

0: Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa, hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa, Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız.
1: Ya eyyühellezine amenu la yeskar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum.

0: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: أي إيمان edenler! Erkekler başka erkeklerle alay etmesinler. Onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar, alay edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi karalamayın. Birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tevbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak, bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tevbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur.

0: Allah alimun habir.
1: Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.
0: Oh.

في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن

0: Bedeviler iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Kaf Suresi.
1: Bismillah.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şanı yüce Kur'an'a yemin olsun. Kafirler, içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, bu tuhaf bir şey. Öldükten ve toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu olmayacak bir dönüş, dediler. Yerin onlardan neyi eksilttiğini, çürüttüğünü bilmekteyiz. Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır. Ayrıca bunlar gerçeği kendilerine geldiğinde hemen yalanladılar. Tam bir tutarsızlık içindeler. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik? Yeryüzünü de düzledik. Üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik. Orada her türden güzel bitkiler yetiştirdik. Bize yönelen her kula aydınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye. Gökten bereketli yağmurlar indirdik. Onunla nice bahçeler ve hasat edilen tahıllar yetiştirdik. Bir de salkım salkım meyvesiyle göğe uzanan hurma ağaçları. Hepsi kullara rızık olsun diye. O yağmurla ölü toprağa can verdik. İşte insanların mezardan çıkışları da böyle olacak. Bunlardan önce Nuh kavmi, Res ve Semud halkı, Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eykeliler ve Tübba kavmi de yalanlamışlar, hepsi peygamberleri yalancılıkla suçlamıştı. Sonunda onları uyardığım şey başlarına geldi. Düşünseler ya, ilk yaratılışta acize düştük mü? Buna rağmen onlar yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ

جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور

وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد.

مبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.

0: İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz. Sağında solunda oturmuş iki alıcı yaptığını alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız. O hiçbir söz söylemez ki yanında çok dikkatli bir gözetleyici olmasın. Bu durumdayken ölüm sarhoşluğu kaçınılmaz bir gerçek olarak çöküverir. İşte bu, senin kendisinden kaçıp durduğun şeydir. Derken sura üfürülür. İşte bu, ceza uyarısı yapılmış olan gündür. Her şahıs yanında bir sevk edici, bir de şahitle gelir. Ona şöyle seslenilir. Sen bu konuda tam bir gaflet içindeydin. Artık gözünden perdeni kaldırdık. Şimdi gözün keskindir. Arkadaşı melek, işte hep beraber olduğum şahıs burada der. Ve şu emir gelir. Atın cehenneme her inatçı kafiri. İyiliği engelleyen, hak tanımayan, insanları şüpheye düşüren, Allah'ın yanına başka bir ilah daha koyan kimseyi. Atın onu dayanılmaz azaba. Yandaşı şeytan, Rabbim, onu ben azdırmadım. O kendisi apaçık bir sapkınlık içindeydi der. Allah şöyle buyurur. Huzurumda tartışmayın. Sizi daha önce uyarmıştım. Ben de söz değişmez ve ben asla kullara zulmetmem. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. Cevap verecek. Daha yok mu? Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için de cennet iyice yakınlarına getirilecek. Ve kendilerine şöyle denecektir. İşte sizlere daima Allah'a yönelen, onu aklından çıkarmayan, görmediği halde Rahman'dan çekinen ve tamamen Rabbine dönük bir kalple gelen kimseye vaat edilen cennet. Oraya esenlikle girin. Bu sonsuza kadar sürecek gündür. Orada istedikleri her şey onlarındır. Üstelik katımızda fazlası da vardır.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبِلُ

0: له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: Kendilerinden önce onlardan daha güçlü olup yeryüzünde şehirler kurarak aralarında gidip gelen nice toplulukları yok ettik. Kurtuluş var mı? Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret var. Gökleri ve yeri 6 günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik. Resulüm, sen onların söylediklerini sabırla karşıla. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini övgü ve tesbih ile an. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tenzih eyle. Seslenenin yakın bir yerden seslendiği gün için dinlemede ol. O dirilten sesi gerçekten işittikleri gün, işte o ebedi hayata çıkış günüdür. Biz, ancak biz hayat verir ve öldürürüz. Dönüş de elbet bizedir. Yerküre kendilerinden ayrılıp paramparça olduğu gün, göz açıp kapayıncaya kadar o seslenene yöneleceklerdir. Bu bizim için çok kolay bir toplamadır. Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin. Ceza uyarımızdan kaygı duyanlara Kur'an'ı durmadan oku. Zariyat Suresi.

والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun ki, size vaat edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir. Alanları ayrılmış yıldız kümeleriyle dolu göğe andolsun ki, siz farklı inanç ve görüşler içindesiniz. Bu sözlerle saptırılanlar doğru yoldan saparlar. Kahrolası yalancılar! O gaflet içinde yüzen kendini bilmezler. Hani son yargılama günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşle sınanacaklar. Tadın bakalım cezanızı. Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiklerini alarak cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde Rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı. Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. Hatta kendinizde de hiç görmüyor musunuz? Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu, tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçek.
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا

0: فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
1: İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu ve buyurmaz mısınız dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. Korkma dediler. Ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha dedi. Rabbim böyle buyurdu dediler. Kuşkusuz hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur.
0: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِم۪ينَ وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ وَف۪ي مُوسَى اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّب۪ينَ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
1: İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir dedi. Biz dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve "O ya bir sihirbaz veya bir mecnundur" demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluktu.
0: Sadakallahul azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Fetih, Hucurat ve Kaf sureleriyle Zariyat suresi 1-46. Ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, işte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dost doğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenlerimiz. Cenab-ı Allah dünyada bizi farklı şeylerle sınayıp imtihan etmektedir. Malumunuz olduğu üzere Bakara suresinde Cenab-ı Allah kimilerimizin korkuyla, kimimizin açlıkla, kimilerimizin bize verilen nimetlerin, dünyevi imkanların ve canların alınmasıyla sınanacağımızı bize bildiriyor. Bütün bu sınavların dünyanın bir hakikati ve gerçeği olduğunu biliyoruz. Aslında varlığın ve ölümün var olma nedeni de sınanmaktır. Mülk suresinde Cenab-ı Allah hayatı, varlığı, ölümü yarattığını ifade ettikten sonra eyyüküm ahsenu amele, kim daha güzel davranışta bulunacak, onu sınamak, ortaya çıkartmak için bütün bunları var ettiğini bize bildirmiş olduğunu hatırlatmak isterim. Yüce kitabımızda Mümtehine suresi var. İmtihan eden veya bir diğer anlamıyla imtihan olunan anlamına gelen bir sure. Bu surenin içerisinde 5. ayeti kerimede Cenab-ı Allah bir dua öğretiyor bize. İnkar edenlerle sınanmaktan kendisine sığınmayı bize öğretiyor. Bugün bu ayeti kerimeye beraberce bakmış olacağız. Cenab-ı Allah buyuruyor ki: Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu ve ağfir lana Rabbena inneke entel azizul hakim. Rabbimiz bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz, çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. Kıymetli kardeşlerim, aziz dinleyenler, inkar edenleri bir sınama konusu yapma ifadesinin nasıl anlaşılacağına dair baktığımızda şunlarla karşılaşmış oluyoruz ve dikkatinize de bu vesileyle sunmuş olayım. Dünyada farklı sınavlarla muhatap oluyoruz. Cenab-ı Allah bir anlamda şöyle Rabbimize sığınmayı bize öğütlüyor. Hani hayatın akışı içerisinde sade ve yalın bir şekilde ifade etmek istersek, bazen ehli küfrün sunduğu imkanlarla sınanan ve istikametini kaybeden kardeşlerimiz olabiliyor. Ehli küfrün ortaya koyduğu malla, teklif ettiği nimetle, imkanla, makamla, lütufla sınanan ve yalpalayan, sınavı kaybeden kardeşlerimizin var olduğunu hep biliriz, görmüşüzdür. Dolayısıyla onların yapacağı tekliflerle ayağı kayan ve imtihanı kaybeden insan olma durumuna bizi düşürme diye bir anlamda dua etmeye davet ediliyoruz. Yine bir başka ifadeyle onların yapacağı zulümle, zalimliklerle ve onların elde edeceği başarıyla bizi sınama. Yani biz bir anlamda demiş oluyoruz ki, ya Rabbi, bizim başarısız olmamıza imkan vererek mümin olmayan insanlar karşısında bizi kötü duruma düşürme. Yani ehli küfrü, zalimleri muvaffak ve başarılı eyleme, bizi mağlup etme. Bizi hezimete uğratma ki hani insanlar, hani sizin davanız haktı, doğruydu, hani Cenab-ı Allah'ın yardımı, kuvveti, kudreti sizinle beraberdi, neden siz mutlu olamıyor, huzurlu olamıyorsunuz diyerek bizimle adeta alay etmesinler ve bizi sınamaya kalkmasınlar şeklinde bir hal ve durum vardır burada. Zalimleri muvaffak kılarak, bizi başarısız kılarak bizi sınama ya Rabbi. Kıymetli kardeşlerim, bugün İslam aleminin durumu maalesef bu durumda. Gençlerimizi, çocuklarımızı, insanları cezbedebilecek, İslam'ın güzelliklerini yansıtabilecek, halimizle, gücümüzle, imkanımızla insanları İslam'a davet edebilecek bir durumda maalesef değiliz. Ama biz mümin olarak inanmış olduğumuz dini temsil etme yükümlülüğümüz var. Dolayısıyla beşer olarak, fert olarak ortaya koyduğumuz tavır ve davranışlarla doğru olan davranışı, bugün Gazze'li kardeşlerimizin ortaya koyduğu gibi, bakın Gazze'lilerin zalimler karşısında ortaya koyduğu direnç, imani tavır, sabır, verdikleri mücadele ve mücadele azmi birçok insanın
İslam'a yönelmesini, İslam'a merak salmasını ve nihayetinde Müslüman olmasını sağladı. Dolayısıyla biz de doğru temsil etmeliyiz dinimizi. Ama bir taraftan da Cenab-ı Allah'ın yardımını dilemeliyiz. Ve yine ifade ettiğimiz gibi irademiz zayıf olmamalı. Ehli küfrün teklifleri, talepleri karşısında eğilen, bükülen, istifade edilen, tırnak içinde kullanılabilen bir insan olmamalıyız. Bu duada bir anlamda o da var. Yani irademi kuvvetlendir ya Rabbi benim. İrademi kuvvetlendir ki müşriklerin, kafirlerin, zalimlerin farklı teklifleriyle ben iradesiz davranmayayım. Müslümanların aleyhine, vatanının, milletinin aleyhinde topluma zarar veren bir insan durumuna bir anlamda düşmeyeyim. Kıymetli kardeşlerim, mümin kişilikli insandır. Çizgisi vardır, bellidir. Ve kişiliksiz, ilkesiz, nifak alametini kişiliğine taşımış bir durumda asla hareket etmemelidir. İşte kafirlerin, zalimlerin kendisine yapacakları tekliflerle sınanmaktan Rabbimize sığınmamız bize öğütleniyor. Ve ayeti kerimenin devamında birçok dua ayetinde olduğu gibi "Afir lene, bizi bağışla Rabbimiz. Verer ki ben bir yanlışım, bir hatam, bir kusurum olduysa, birilerinin oyununa geldiysem, bilerek veya bilmeyerek ehli küfrün yapmış olduğu bir olaya destek olduysam, bugün farkına varmadan destek oluyoruz. Malzemesini alarak, malını alarak, boykot etmeyerek onların oyuncağı durumuna düşebiliyoruz hani bazen. Düşen kardeşlerimiz olabiliyor. İşte bu duruma düşen kardeşlerimiz için bir anlamda bir ifade bu. Vağfir lana, bizi bağışla ya Rabbi. İnkar edenlerin ortaya koyduğu oyunlar neticesinde yaptığım bir yanlış ve hatam varsa, olduysa, bundan dolayı bizi bağışla duası bize öğretilen bir dua olarak burada önümüze çıkıyor. Ve ayeti kerime Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünü, kudretini, kuvvetini ve hikmet sahibi olduğunu vurgulayarak tamamlanmış oluyor. Rabbim bizi ehli küfrün oyununa gelenlerden eylemesin. Zalimlerin, kafirlerin, inkar edenlerin peşine düşen ve iradesini zayıf bir şekilde ortaya koyarak yanlış yapanlardan eylemesin. Kişilikli, kimlikli, şuurlu, bilinçli müminlerden eylesin ve hiçbir zaman zalimleri muvaffak eylemesin, Müslümanları muzaffer eylesin.

0: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Ahmet Bilal Erdem. Hucurat Suresi 1 ila 10. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla çıkarmayın. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider.''

Allah Resulü'nün yanında seslerini kısanlar var ya, işte onlar Allah'ın gönüllerini takva yönünden denemeye tabi tuttuğu kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar, işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa, hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa, Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Nisa Suresi 59. Ayet.
2: Eûzu

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından

0: ortaya koyabilmek bir maharet gerektirmektedir. İslam'ın temel kaynaklarından hüküm çıkarabilecek alimler yanında, hükümleri uygulayacak ve yönetimi sağlayacak kişilere de ihtiyaç vardır. Yüce Allah, Müslümanlar arasındaki yetkililere de itaat edilmesini emretmektedir. Bu ayetten alacağımız mesajın ilki, problemler Kur'an ve sünnet ilkeleri ışığında çözülür. Bir diğer mesaj da, meşru ve doğru işlerde yöneticilere uymak gerekir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Süleyman Aleyhisselam. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Davud'a Süleyman'ı verdik. O ne iyi kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Sa'd Suresi 30. ayet. Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Bizi mümin kullarından birçoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Neml Suresi 15. ayet. Süleyman Davud'un yerine geçti. Dedi ki: Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Neml Suresi 16. ayet. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Davud'la birlikte Allah'ı teşbih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan bizdik. Enbiya Suresi 79. ayet. Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler yarattığımız beldeye doğru esip giderdi. Her şeyi hakkıyla bilen biziz. Enbiya Suresi 81. ayet. Bir zamanlar cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu. Neml Suresi 17. ayet. Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve "Ey Rabbim," dedi. "Gerek bana, gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat." Neml Suresi 19. ayet. Bu konuya dair kitaptan bir bilgisi olansa, "Ben onu, tahtı, sen göz açıp kapayıncaya kadar getiririm," diye cevap verdi. Süleyman, tahtı yanı başına yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi: "Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin bir lütfudur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Sınırsız cömerttir." Neml Suresi 40. ayet. Ölümüne hükmettiğimiz zaman Süleyman'ın ölümünü onlara sadece

asasını yemekte olan bir ağaç kurdu gösterdi. Süleyman'ın cesedi devrilip yere yıkılınca cinler anladılar ki eğer kendileri gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmazlardı. Sebe suresi 14. ayet. Konunun kavramsal bağlamı. Süleyman aleyhisselam, İsrail oğullarına gönderilmiş peygamberlerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de o, aynı zamanda başka kimseye verilmemiş bir bilgi ve hükümranlığın sahibi olarak tanıtılır. Hazreti Davud'un oğludur. Hazreti Süleyman'ın adının geçtiği ayet sayısı 17'dir. Kur'an'da Hazreti Süleyman'ın zenginlik ve malla sınandığı belirtilir. Ayetlerde onun dünyada görünen, görünmeyen birçok şeye hükümdar olmasından, mucizelerinden ve Sebe kraliçesi ve halkıyla olan ilişkilerinden bahsedilir. Hazreti Süleyman'dan bahseden ayetlerin büyük çoğunluğu Mekke'de inmiştir. Medine'de inen ayetlerde ise sadece onun ismine gönderme yapılmıştır. Hazreti Süleyman kıssasının en uzun anlatıldığı yer Neml suresidir. Bu nedenle surenin diğer bir isminin Süleyman olduğu belirtilmiştir. Hazreti Süleyman'a dair Kur'an'daki anlatımlar, kronolojik olarak Sa'd, Enbiya, Neml, Sebe ve Bakara surelerinde yer almaktadır. Sa'd suresinde onun başka hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık istemesi anlatılır. Bu, onun peygamberlik ve hükümdarlık öncesi hayatına ilişkindir. Enbiya suresinde Hazreti Süleyman'ın babasıyla aynı davada farklı hüküm verdiği anlatılır. Babasıyla birlikte ona da ilim, hikmet, anlayış ve kavrayış, fehm bahşedildiğinin belirtilmesi, rüzgarın onun emrine verilmesi, şeytanların onun için çalışmaları onun peygamberliği döneminde gerçekleştiğini gösterir. Hazreti Süleyman'ın ölümü ise Sebe suresinde anlatılmıştır. Süleyman'ın aleyhisselam hükümranlığı hakkında şeytanların uydurmalarını konu edinen Bakara suresi 102. ayet ise onun vefatından sonraki bir döneme ilişkindir. Ayetin tefsirinde yer verilen nakiller böyle bir sonuca işaret etmektedir. Hazreti Süleyman babası Hazreti Davud'a varis olmuştur. Kendisine ilim, zenginlik ve saltanat verilmiştir. O davalarda isabetli hükümler vermiştir. Onun yönetim işlerini danıştığı, görüştüğü, tartıştığı bir danışman kurulu, Mele vardı. Bunlarla devlet işlerini istişare ederdi. İnsanlardan, cinlerden ve kuşlardan düzenli orduları vardı. Rüzgar ve cin şeytanları emrindeydi ve kuş dilini bilmekteydi. Karıncaların ne konuştuğunu anlar, ibibik, hütüt kuşuna posta görevi yaptırır ve onunla konuşurdu. Allah yolunda cihad için atlar, es-safinatül cihad beslerdi. Cinlere kaleler, meharib, heykeller, temasil, büyük havuzlar, cifan kel cevap ve kazanlar, kudur rasiyat yaptırmıştı. Sebe melikesini kendine teslim olmaya çağırmış, henüz o gelmeden tahtını, arş, kitabı bilen kişi vasıtasıyla getirtmişti. Hazreti Süleyman'ın sihir yaptığı iddiası Yahudilerin uydurmasıdır. Süleyman aleyhisselam Allah tarafından imtihan edilmiş, ayakta olduğu halde bir ceset haline getirilmiştir. Övdüğü ise ancak dayandığı asasını ağaç kurdunun, Dabbetül Arz'ın yemesi ve asanın onu artık taşıyamaması sonucunda yere düşmesiyle anlaşılmıştır.

Hazreti Süleyman zengin, güçlü ve muttaki bir kuldu. "Rabbim," dedi, "beni bağışla. Benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver bana. Lütfu sınırsız olan yalnız sensin." Bunun üzerine emriyle dilediği yöne doğru tatlı tatlı esen rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan bütün şeytanları ve zincirlerle bağlanmış diğer yaratıkları onun buyruğuna verdik. Saat suresi 30.

5 ila 38. ayetler. Hazreti Süleyman, Davud peygamberin oğludur. Bu durum ayette, biz Davud'a Süleyman'ı verdik denilerek açıkça ifade edilmiştir. Babası Davud peygamberin vefatından sonra Süleyman aleyhisselam İsrail'in kralı olmuştur. Aynı ayette adı geçen iki peygamberden ne güzel kuldur ifadesiyle kastedilen kişinin Süleyman aleyhisselam olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü ayette ne güzel kuldur ifadesine lafız olarak daha yakın olan isim Süleyman'dır. Ayrıca ayetin devamındaki yönü hep Allah'a dönüktü, evvab sözüyle kastedilenin de Hazreti Süleyman olduğu kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Davud'a ve Hazreti Süleyman'a Allah katından ilim verildiği ve bu iki peygamberin diğer müminlere üstün kılındığı dile getirilmiştir. Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da bir ilim verdik. Ayette içeriği belirtilmeyen ilim kelimesinin Enbiya suresi 79. ayette açıklandığı yorumu yapılmıştır. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Davud'la birlikte Allah'ı tesbih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan bizdik. Buna göre bu ilmin anlama, kavrama, fehm, yargılama bilgisi, hüküm, Allah'ı bilmek, marifet olduğu belirtilmiştir. Süleyman aleyhisselam, babası gibi hakim bir peygamberdi. Söz gelimi, Enbiya suresinde baba ve oğlun birlikte yaptıkları bir yargılamadan bahsedilir. Bu olayı kaynaklar şöyle açıklar. Bir koyun sürüsü, geceleyin başka birinin tarlasına girmiş ve ekini yemiştir. Tarlanın sahibi, zararının karşılanması için olayı dava etmişti. Hazreti Davud'la oğlu Hazreti Süleyman, aynı davada farklı sonuca varacaklardır. Hazreti Davud, tahrip edilen ekinin değerini dikkate alarak, koyunların tazminat olarak tarla sahibine verilmesi kararına varır. Hazreti Süleymansa babasından ayrı bir karar verir ve tarladaki ürüne gelen zararın koyunlardan elde edilecek gelirle ödenmesi gerektiğini belirtir. Buna göre tarla sürü sahibine verilmeli ve o da ekin zarar görmeden önceki haline gelinceye kadar tarlayı işlemelidir. Tarla sahibi de bu süre içinde koyunların sütünden, yününden ve kuzularından yararlanacaktır. Hazreti Davud, oğlunun bu kararı üzerine kendi görüşünden vazgeçer. Bu kararıyla Hazreti Süleyman, ülkedeki insan gücünün üretimi sürdürmesini sağlamıştır. Bu bilge ve adil yargılamanın temelinde de bilgi ve kavrayış yatmaktadır. Nitekim ona verilen onca nimet ve üstünlük arasında ilim en başta belirtilir. Onun emrine dağlar, kuşlar ve rüzgar verilmiştir. Burada peygamberimize ve ashabına bir uyarı, müşriklerin Hazreti Peygamber'in risaletine karşı çıkmalarına da bir cevap söz konusudur. Zira Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem verilen vahiy ilk değildir. Ondan önce bu bilgi diğer peygamberlere olduğu gibi Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman'a da verilmiştir. Yüce Allah, Hazreti Süleyman'a büyük lütuflarda bulunmuştur. Ona lütfedilen özelliklerden biri de onun cin, insan ve kuşlardan oluşan ordularının cünud olmasıdır. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu. Kur'an'da Hazreti Süleyman'ın emrinde çalışan, hizmet eden şeytanlardan söz edilmektedir. Kur'an, Allah'ın izniyle onun emri altına giren bir cin ordusu olduğunu bildirir. Şeytanlar Süleyman aleyhisselam için denizlere dalıyorlar, oralardan mücevherler çıkarıyorlar, hatta şehir ve köşkler inşa ediyorlardı. Yine Kur'an'da bir kısım cinlerin Hazreti Süleyman'ın emrinde bazı büyük işler yaptıklarından da söz edilmektedir. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun maiyetinde çalışanlar vardı. Onlardan kim buyruğumuzdan sapsa ona yakıcı ateşin azabını tattırırdık. Onlar Süleyman'a istediğine göre yüksek ve görkemli binalar,
heykeller, havuz gibi lengerler, yerinden kalkmaz kazanlar imal ederlerdi. Söz konusu cinlerin bildiği zanaatleri, razi, hamam, kireç ocağı, değirmen, cam ve sabun yapmaları biçiminde yorumlamıştır. Hazreti Davud'a demiri ve bakırı işleme kabiliyeti ve gücü verilmiş ve bunlardan zırh yapma sanatı öğretilmiştir. Kelime anlamı yüksek yer olan mihrab kelimesiyle Hazreti Süleyman'ın kale, mescit ve köşk gibi binalar yaptığı anlatılır. Heykeller, emasil ise melek, peygamber ve iyi insanların suretleri olarak açıklanmıştır. Bunların mabetlerde bakır, pirinç, cam ve mermerden yapıldığı söylenmiştir. Hazreti Süleyman'ın heykel yapılmasına nasıl izin verdiği sorusuna Zemahşeri, "Bu şeriatların birbirlerinden farklı olduğu konulardandır." cevabını vermiştir. Ardından Tabiun müfessirlerinden Ebu'l-Aliye'den bu işin o zaman henüz haram kılınmadığı şeklinde bir rivayet aktarmıştır. Endülüslü müfessir Kurtubi ise o zamanda heykel yapmanın dinen yasak olmadığını ancak Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiği şeriatta bunun yasaklandığını belirtmiştir. Hazreti Süleyman'ın mucize olarak emrine verilen bir varlık da rüzgardır. Nitekim Allah Teala Süleyman'ın emrine sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yol almakta olan rüzgarı verdik buyurmaktadır. İlgili ayetlerde rüzgarın niteliğine, gittiği yere ve süresine işaret edilmiştir. Rüzgarın Hazreti Süleyman'ın emrine verilmesi, savaş veya ticaret için gemileri yürütecek rüzgarlar yaratmak olarak yorumlanmıştır. Bu, Hazreti Süleyman'a verilen ilk nimet, cinlerin onun emrine verilmesi ise ikinci nimet olarak değerlendirilmiştir. Hazreti Süleyman'ın Allah'ın katında ayrı bir değeri olduğunu gösteren diğer bir ayette şöyle buyurulmuştur. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Onun bu sözünden dolayı Süleyman aleyhisselam neşeyle gülümsedi ve ey Rabbim dedi. Gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağım iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat. Neml suresi 18. ayette geçen bilmeden, farkında olmadan ifadesinden yola çıkılarak, Hazreti Süleyman'ın bütün mahlukata adaletle yaklaştığı yorumu yapılmıştır. Yine burada karıncanın dilinden Süleyman ve ordusunun mümin, adaletli, şefkatli ve merhametli kimseler olduğu, küçücük bir karıncayı bile bilerek ezmeyecek, onun hukukunu koruyacak seviyede ince ruhlu ve faziletli kişiler oldukları anlatılır. Hazreti Süleyman'a kuş dilinin mantıkut tayr öğretilmesi ona özel olarak verilen nimetlerden bir diğeridir. Kuşların çeşitli durumlarda çıkardığı sesler dil olarak açıklanmıştır. Mesela horozun yem aramak için eşinmesi ve yemi bulduğu zaman belli bir ses çıkararak tavukları çağırması da bir dil demektir. Kuşların kendi aralarında iletişim için kullandıkları bu dil Hazreti Süleyman'a öğretilmişti. Onun, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi, bize birçok şey verildi. Şüphesiz bu apaçık ikramdır şeklindeki sözü, kendisine verilen ilim ve hükümranlığa karşılık onun şükranla dolu olduğunu ifade eder. Hazreti Süleyman'ın ordusunda birçok kuştan yararlanılmaktaydı. Posta güvercini, şahin, su kaynağını bilen ibibik, hüdhüd bunlardan birkaçıdır. Bir keresinde Süleyman kuşları gözden geçirdi ve hüdhüdü niçin göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı diye sordu. Ancak hüdhüd kuşunun görevini yerine getirmemesi bir cezayı gerektiriyordu. Bu durum ayetlerde şu şekilde yer almaktadır. Süleyman dedi ki, ya bana açık bir gerekçe getirir veya onu şiddetli cezalandırırım ya da onu boğazlarım. Çok geçmeden hüdhüd gelip dedi ki, ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim.
Sebe halkından

Ben sana kesin bir bilgi getirdim. Hütüt kuşu bu ifadeleriyle bir sonraki ayette anlatıldığı üzere gittiği ülkede yöneticilik yapan bir kadından bahsediyordu. Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her imkan verilmiş, bir de muhteşem tahtı var. Hazreti Süleyman'ın bu dikkati ve hiddeti, ülkesini nasıl bir titizlikle idare ettiğini, halkı üzerinde titrediğini ve onların tüm işlerinden kendini sorumlu sayarak her biriyle en güzel şekilde ilgilendiğini gösterir. Öyle ki en küçük bir kuşun bir an bile olsa gözden uzak olması ona gizli kalmamaktadır. Buna göre halkın mesuliyetini omuzlanan devlet adamlarının, yönetimleri altında bulunan kişilerin durumlarını iyice araştırmaları, dertleriyle yakından ilgilenmeleri ve onları gereği gibi korumaları en önemli görevlerinden biridir. Hütüt'ün haber getirdiği o kadının babası, Yemen ülkesinin kralıydı. Sebe Melikesi ve halkı güneşe tapıyorlardı. Akıllı bir kadın olan Melike, istişareye değer veren iyi bir yöneticiydi. Yönetim merkezi Yemen'de büyük bir şehir olan Me'rib'ti. Hütüt'ün Hazreti Süleyman'a getirdiği haberlerden biri de Sebe Melikesi'nin büyük bir tahtının olduğuydu. Bu çok değerli bir tahttı. Hazreti Süleyman, kendi zamanının önemli yöneticilerinden olan Sebe Melikesi ile diplomatik bir ilişki kurmak istiyordu. Bunu da Hütüt'le gönderdiği mektupla başlattı. Neml suresinde bu mektuptan bahsedilmektedir. Sebe Melikesi, Hütüt kuşunun kendisine getirdiği mektubu kıymetli, şerefli, kerim olarak nitelendirmiştir. Bu ifadeyle kastedilen görüşleri, içeriğinin güzelliği, saygın oluşu, değerli bir hükümdardan gelmiş olması ve mektubun mühürlü olması şeklinde özetlemek mümkündür. Tefsirlerde ayrıca söz konusu mektubun Bismillahirrahmanirrahim cümlesiyle başlamış olması üzerinde durulur. Ayet şöyledir: şüphesiz o mektup Süleyman'dandır ve şüphesiz Bismillahirrahmanirrahim diye başlamaktadır. Hazreti Süleyman bu mektupla Sebe kraliçesinin kendisine boyun eğmesini istemektedir. Sebe kraliçesi, bana değerli bir mektup bırakıldı sözleriyle danışmanlarıyla bu mektuba nasıl karşılık verileceği konusunu tartışmıştır. İlk anda Hazreti Süleyman'a boyun eğmek yerine hediyeler göndermeye karar verirler. Olayın detayı ayet-i kerimelerde şöyle anlatılır. Kraliçe şöyle dedi: efendiler, içinde bulunduğum durum hakkında bana görüşünüzü açıklayın. Sizin görüşünüzü almadan asla bir işe kesin karar vermem. Şu cevabı verdiler: biz güçlüyüz, zorlu savaşçılarız. Yine de yetki senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Kraliçe şöyle dedi: krallar bir ülkeye girdiler mi, oranın altını üstüne getirirler ve halkının ulularını aşağılanmış duruma düşürürler. Bunlar da öyle yapacaklardır. Ben bunlara bir hediye göndereceğim. Sonra bakacağım, elçiler neyle dönecekler. Sebe kraliçesinin elçileri Hazreti Süleyman'a geldiğinde o, davasının dünya menfaati elde etmek olmadığını, asıl gayesinin Allah'ın dinini yüceltmek olduğunu gösterir bir şekilde şöyle dedi: siz bana mal yardımı mı yapıyorsunuz? Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha değerlidir. Hayır, hayır. Bu hediyenizle ancak sizin gibiler sevinir. Ey elçi, onlara dön. İyi bilsinler ki asla karşı koyamayacakları ordularla üzerlerine gelir, muhakkak surette onları yenilmiş ve küçük düşürülmüş olarak oradan çıkarırız. Bunun üzerine Hazreti Süleyman yanındaki danışmanlarına dönerek, onun tahtını bana hanginiz getirebilir diye sordu. Cinlerin en güçlüsü olan İfrit, Hazreti Süleyman'ın getirilmesini istediği tahtı, ben onu sana sen yerinden kalkmadan getiririm dedi. Kitaptan bir bilgisi olan kişi ise, ben onu sen göz açıp kapayıncaya kadar getiririm şeklinde çok açık ve net bir cevap verdi. Olayın devamı ayet-i kerimede dikkat çekici bir şekilde şöyle anlatılır. Süleyman tahtı yanı başına yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi: bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye
beni sınayan Rabbimin bir lütfudur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Sınırsız cömerttir. Hazreti Süleyman'ın bu kıymetli tahtı getirtmekle neyi hedeflediği konusunda tefsirlerde bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmelerden birine göre Süleyman aleyhisselam bununla Sebe Melikesine hem Allah Teala'nın eşsiz gücünü hem de kendi peygamberliğini ispat etmeyi amaçlamıştır. Nitekim Neml suresi 26. ayette Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük arşın Rabbidir buyurulmuştur. Böylece esas büyük tahtın sahibinin Allah olduğu belirtilmiştir. Sebe kraliçesi tahtınınsa ne kadar ihtişamlı olursa olsun, onun Allah'a kulluk etmekten uzaklaşmasına değmeyeceğine işaret edilmiştir. Hazreti Süleyman kıssasının Neml suresindeki bölümü, Sebe kraliçesinin alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettiğini ilan etmesiyle sona ermiştir. Birçok peygamber gibi, Hazreti Süleyman da bir kısım yollarla sınavlara tabi tutulmuştur. Mesela atlara olan sevgisinin, rivayete göre onun namazdan alıkoyması onun için bir sınama olmuştur. Hazreti Süleyman'ın bir rivayete göre 20, bir başka rivayete göre 20 bin civarında atı vardı. İlgili ayetlerde bu husus şöyle anlatılır. Davud'a Süleyman'a armağan ettik. O ne iyi kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Bir gün akşama doğru alımlı, soylu koşu atları önüne getirildiğinde, ben malı, atları Rabbimi hatırlattığı için sevdim, dedi. Ayet, aynı zamanda Hazreti Süleyman'ın atlara olan bu derin sevgisinin, Allah'ı anmaktan ve onun cihad emrini yerine getirebilmek düşüncesinden kaynaklandığına da işaret etmektedir. Zira ayette geçen, Rabbimi hatırlattığı için, an zikri Rabbi ifadesini, Razi, ben atları Allah'ın cihatla ilgili emrini yerine getirmek ve onun dinini güçlendirmek için en önemli araçlardan biri olmalarından ötürü seviyorum şeklinde yorumlamıştır. Nitekim ayette de belirtildiği üzere Hazreti Süleyman atlara çok ihtimam gösterir, onların koşuşlarını seyreder, geri getirildiklerinde de onların bacaklarını ve boyunlarını sıvazlardı. Gözden kaybolup gittikleri zaman onları bana geri getirin dedi. Atlar gelince de bacaklarını ve boyunlarını okşamaya meshan başladı. Ayette kullanılan ve sıvazlamak anlamı verilen meseha fiilinin kesmek anlamından yola çıkarak Hazreti Süleyman'ın atların ayaklarını ve boyunlarını kestiği yorumu da yapılmıştır. Ancak bu yorum İslam'ın temel ilkeleri dolayısıyla kabul görmemiştir. Öncelikle bir peygamberin hayvanlara eziyet etmesi ve sebepsiz yere kendi malını yok etmesi düşünülemez. Hazreti Süleyman'ın onlara bakması nedeniyle ibadetten geri kalmış olduğu kabul edilse bile bu, atlara yüklenebilecek bir suç değildir. Süleyman aleyhisselam, her ne kadar atları ve dünya malını Allah'ı zikir ve onun dinini yüceltmek için sevdiğini söylese de, bir peygamber olarak dünyayı sevdiğini dile getirmesi, Allah'a olan sevgisinin sınanmasına sebep olmuştur. Yüce Allah, onu canıyla ve malıyla da sınamıştır. Bir anda onun bütün kudretini ve malını elinden almış, hiçbir şeyi kalmamıştır. Bu hususta ayette, andolsun Süleyman'ı sınadık. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra bize yöneldi, buyurulmaktadır. Bu sınama, hükümranlığının bir keresinde Hazreti Süleyman'ın elinden alınması olarak açıklanmıştır. Buna göre Süleyman aleyhisselam tahtında adeta bir ceset haline gelmiş, zayıf düşmüş ve bununla sınanmıştır. Hazreti Süleyman'la ilgili konulardan biri de büyüdür. Bu konu sadece Bakara suresi 102. ayette geçmektedir. Ayetin amacı Süleyman peygamberin sahip olduğu güç ve iktidarı büyü yoluyla elde ettiği şeklindeki düşünceyi ortadan kaldırmak ve onu böyle bir iftiradan kurtarmaktır. Ayetin iniş sebebi şöyle açıklanır. Şeytanlar kulak hırsızlığı yapıyorlar,
Bunu da büyü yapmak için kullanıyorlardı. Cenab-ı Allah bunu Hazreti Süleyman'a bildirdi. O da onların bunu yapmasına engel oldu. Cinler artık tahta yaklaşamıyorlardı. İnsanlar Süleyman aleyhisselam öldükten sonra şöyle dediler. Süleyman'ın şeytanları ve rüzgarı emri altına aldığı bilgi tahtının altındadır. Onu oradan çıkardılar ve o peygamber değil bir büyücüydü dediler. Allah bu ayeti indirerek Hazreti Süleyman'ın böyle bir şeyden uzak olduğunu vurgulamıştır. Kur'an-ı Kerim'de Süleyman peygamberin yaptığı ve bize de örnek olarak sunulan üç duası bulunmaktadır. Neml suresinde geçen ilk duayı babası Davud'la birlikte Allah'ın onlara ilim vermesinden dolayı yapmışlardır. Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. İkincisi onun karınca vadisinde yaptığı duadır. Ey Rabbim dedi. Gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat. Son dua ise Sa'd suresinde geçmektedir. Rabbim dedi, beni bağışla. Benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver bana. Lütfu sınırsız olan yalnız sensin. Son duada Hazreti Süleyman önce bağışlanmayı, ardından kendisinden başka hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlığı istemiştir. Hazreti Süleyman, Kur'an'da ölümü anlatılan bir peygamberdir. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde, öldüğünü ancak asasını kemiren ağaç kurdu sayesinde anlamışlardı. Bu ayette anlatıldığına göre o, asasına dayanırken ölmüş, ancak hiç kimse onun öldüğünü fark etmemiştir. Ağaç kurdu, asayı içinden kemirmiş ve sonunda asa kırılmıştı. Bunun üzerine Süleyman peygamber yere düşmüş, onun öldüğü ancak o zaman anlaşılmıştı. Bu asayı yiyen canlı, Kur'an'da Dabbetül Arz olarak geçmektedir. Bu kelime ağaç kurdu olarak açıklanmıştır. Hazreti Süleyman'ın dayandığı asayı ağaç kurdunun yemesi neticesinde o yere düşünce, insanlar onun ne zaman öldüğünü anlamak istediler. Bunun için ağaç kurdunun bir günde ne kadar ağaç yediğini belirlediler. Rivayete göre onun bir yıl önce öldüğünü buldular. Yine rivayetlere göre o öldüğünde 53 yaşındaydı. Babasının ardından hükümdarlığa geldiğinde yaşı 13'tü. Tahta geçtikten 4 yıl sonra Beytül Makdis'in yapımına başlamıştı. Süleyman peygamberin bu şekilde vefat etmesinin ardındaki en büyük neden, cinlerin her şeyi bildiği şeklindeki inancın yok edilmesidir. Her şeyi bildiği sanılan cinler, eğer böyle bir özelliğe sahip olsalardı, Hazreti Süleyman'ın öleceğini önceden veya öldüğü an bilmeleri gerekirdi. Oysa onlar da bunu o yere düştüğünde ve aradan bir yıl geçtikten sonra anlayabilmişlerdi. Dolayısıyla gayb bilgisi Allah'a aittir ve onu bilmek onun iznine bağlıdır. Onun dışındakiler bu tür bilgiye ancak o bildirdiğinde sahip olabilirler. Bunun yanında ayette ister peygamber, isterse bilgi, güç ve imkana sahip bir kimse olsun, sonuçta her insanın mutlaka ölümü tadacağı gerçeği vurgulanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ı anlatan ayetler, müşrikler tarafından hayatın Mekke'de Müslümanlara dar edildiği dönemlere rastlamaktadır. Bu dönemlerde Resul-i Ekrem'e ve müminlere Hazreti Süleyman gibi hem peygamber hem kral bir şahsiyetin anlatılması büyük bir manevi destek sağlamış olmalıdır. Hazreti Süleyman Allah'ın izni ve desteğiyle bilgiye, büyük bir güce, zenginliğe, insanlar, cinler ve hayvanlardan oluşan büyük ordulara hükmeden ve bu güçle cihad eden bir peygamberdir. Müfessir Taberi, Hazreti Süleyman'ın cihadı seven bir peygamber olduğunu ve Allah'tan başkasına tapan bir halkın varlığını öğrendiğinde hemen bu halka karşı cihada giriştiğini anlatır. Hala müşriklerin çoğunlukta olduğu bir toplumda ve onların baskısı altında yaşayan müminler için bu haberler
büyük bir teselli ve moral olmuştur. Diğer taraftan bu dönemde Mekke'de silahlı mücadeleye izin verilmemişti. Ancak yaklaşan hicretle birlikte İslam'ın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öncesi tarihinden bu kesitin anlatılması bir gün cihat izninin çıkacağını ima eder gibidir. Hazreti Süleyman'ın Sebe halkı üzerine yaptığı sefer, müminlerin de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önderliğinde bir gün benzer seferleri kafirlere karşı yapabileceklerini akıllara getirmiş olmalıdır. Hazreti Süleyman'ın hakimiyetini ve hüküm vermedeki gücünü anlatan ayetler, hicret öncesine kadar inmeye devam etmiştir. Sonuç olarak Hazreti Süleyman, peygamberler tarihinde farklı bir yerde durmaktadır. Babası Hazreti Davud gibi onun da hükümdar, kral peygamber olması onun özelliklerinden biridir. Kur'an-ı Kerim saltanatını sürdürmesi ve işlerinde kullanması için Hazreti Süleyman'a ilmin, bilginin ve çeşitli imkanların sunulduğunu, rüzgar, cinler ve şeytanlar gibi bazı varlıkların onun emrine verildiğini, kuş ve karınca örneği üzerinden onun hayvanların dilinden anladığını bildirmiştir. Hazreti Süleyman, dünya saltanatı ve zenginliğine rağmen daima Allah'a yönelen ni'mel abd, yani güzel bir kul olarak örnek gösterilmiştir. Hazreti Süleyman'ın kıssası bize peygamberliğin sadece Allah'a ve onun dinine davetle sınırlı olmadığını, bazı peygamberlerin insanlara dünya işlerinde de önderlik ettiğini, onları yönettiğini göstermiştir.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mehmet Cin. Fatır Suresi 29 ila 37. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkları başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah, karşılıklarını tam olarak ödediği gibi, lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah, kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz, kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi. Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız, ne de bize bir bıkkınlık gelir. İnkar edenlere gelince, cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler, ne de cehennem azabından kendileri için bir hafifletme yapılır. İşte inkarcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada, Rabbimiz, bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, rızana uygun işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih okumuş. Vakıa Suresi 57 ila 74. ayeti kerime.

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçilmez. Andolsun birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya, ektiğiniz tohuma ne dersiniz? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz.

İbret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde Yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Kur'an'ın temel konularından 6. cüzde devam ediyoruz. İslam toplumu bilinç eğitimiyle yükselir. Aşırılıktan kaçınıp dengeli üretenler ve tüketenler dengeli bir ümmet olma yolunda 5. adımı atmış olurlar. 6. cüzde Nisa suresinin son tarafı ve Maide suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaja göz attığımızda ilk mesaj orta yol bilinci. İsterseniz biraz detaya bakalım. İfrat ve tefritten kaçınmak. Nisa suresinin ortalarındaki bazı ahkam konularından sonra bu cüzde de Yahudi ve Hristiyanların ahkamla ilgili hataları sıralanır ve Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenir. Yahudiler peygamberlerine verdikleri sözde durmadılar. Kitaplarının hükmünü terk ettiler. Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamberleri öldürmeye çalıştılar ve suikastler düzenlediler. Hristiyanlar da dinlerinde aşırı uç yorumlar yaptılar. Allah'ın kulu ve peygamberi olan Hazreti İsa'ya haşa Tanrı'nın oğlu dediler. 6. cüzdeki ikinci mesajsa helal gıda bilinci. Maide suresinin baş tarafında helal ve haram konuları özetlenmektedir. Mesela behimetül enam denilen, yani davar, sığır ve deve cinsi hayvanlar helal ama ihramda kara avı yapmak haramdır. Allah'ın yeryüzündeki sembollerine, mesela Kabe tevhidin sembolü, kurban Allah'a yakınlığın sembolü, ayrıca savaşın haram olduğu aylara karşı saygılı olmak ve onların kutsallığına, saygınlığına halel getirmemek gerekir. Leş, akıcı kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına, mesela putlar adına kesilen hayvanların eti haramdır. Eti yenen hayvanlar bir yerden düşerek, boğularak, boğazlanarak ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölmesi durumunda bunların etleri de haramdır. Yani anlaşılıyor ki ölmeden önce yetişip kesilen helaldir. Eğitimli av hayvanlarının tuttuklarını yemek helaldir. Hayvanı avın üzerine gönderirken besmele çekmek gerekir. Ehli kitabın kestikleri helaldir. Onların kadınlarıyla evlenmek caizdir. Ancak Müslüman kadınlarla evlenmek eftaldir. 6. cüzdeki 3. mesajsa denge bilinci, yani orta bir ümmet olma. Maide suresinin sonraki bölümlerinde ise bazı ahkam konuları açıklanmaktadır. Abdest, gusül, teyemmüm, şahitlik, cihat, kısas ve irtidat gibi. Ayrıca iman, ibadet ve adalet gibi hükümleri terk eden önceki ümmetlerin sapmaları aktarılır. Bu sapmaların sonunda Allah'ın gazabına ve lanetine uğradıkları gerçeği hatırlatılır. Evet, 6. cüzdeki 3 mesaj bunlardı. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Altıncı cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Nisa suresi 148 ila 176. ayetler ve Maide suresi 1 ila 82. ayetler yer almaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة.

يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.

مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.

تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler, bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edip, onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir. Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemişler, bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de, bu haksız davranışları yüzünden onları hemen yıldırım çarpmıştı. Bilahare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağı ilah edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir delil verdik. Ant içmeleri sebebiyle sözleşmeyi desteklemek ve önemine dikkat çekmek için dağı başlarına diktik ve onlara baş eğerek kapıdan girin dedik. Onlara cumartesi günü sınırını aşmayın dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle, dahası inkarları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna, artık iman etmezler. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından, Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden. Halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. O da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır. Yahudilerin zulmü sebebiyle bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık. Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla müminler ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler, namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yusuf'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik.

ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutunacak bir delilleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğine, onu ilmiyle, ilminin bir eseri olarak indirdiğine şahitlik eder. Melekler de şahitlik eder. Ve şahit olarak Allah yeterlidir. İnkar eden ve Allah yolundan alıkoyanlar, şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır. İnkar edenleri ve hakkı gözetmeyenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir. Bu da Allah için çok kolaydır. Ey insanlar! Peygamber Rabbinizden size gerçeği getirdi. Şu halde kendi iyiliğinize olarak iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah sınırsız ilim ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberine iman edin. Üçtür demeyin, bundan vazgeçin. Hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter. Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan geri durur, ne de yakın melekler, büyüklenerek ona kulluktan geri duranların hepsini Allah yakında huzuruna toplayacaktır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Allah ecirlerini tam olarak verecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çevirenlere ve kibirlenenlere gelince, onlara acı bir şekilde azap edecektir. Bunlar, kendileri için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendine ulaştıran dosdoğru bir yola iletecektir. Senden fetva isterler. De ki, Allah babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkında hükmü şöyle açıklıyor. Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa, bıraktığının yarısı bunundur. Eğer ölen kız kardeşin çocuğu yoksa, erkek kardeş de ona varis olur. Kız kardeşler iki tane olursa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş varsa, erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Yanılmayasınız diye Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. Maide Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda bulunduğunuz sırada avlanmayı helal saymamanız şartıyla size bildirilecek olanlar dışındaki en'am denen hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın işaretlerine, haram aya, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıklara, Rablerinin büyük lütuf ve rızasını dileyerek Beytül Haram'a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin, sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun.
Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla henüz canı çıkmadan yetişip kestikleriniz dışında, yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar önünde sunaklarda boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün kafirler dininize karşı mücadele ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki, iyi ve temiz olanlar size helal kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlardan olup, Allah'ın size öğrettiğiyle eğiterek avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin. Hayvanı ava salarken besmele çekerek üzerine Allah'ın adını da anın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın hesabı pek çabuktur. Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Gayrimeşru ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de meşru bir nikahla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Kim inanmayı reddederse ameli kesinlikle boşa gider. O, ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin. Ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman duyduk ve kabul ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Onlardan 12'de nakip, temsilci göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılarsanız, zekatı verirseniz, peygamberlerime iman eder ve onları desteklerseniz, bir de Allah rızası için borç verirseniz, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim
ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra içinizden kim inkar ederse kesinlikle doğru yoldan sapmış olur. Ahitlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden, Tevrat'tan önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenlerden, İncil'den önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan kini ve düşmanlığı soktuk. Allah onlara yapıp ettiklerini ileride haber verecektir. Ey ehli kitap! Resulümüz kitapta bulunup da gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldi. Birçoğunu da açığa vurmuyor. Şüphe yok ki size Allah'tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi. Allah kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Onları dosdoğru bir yola iletir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkar etmiş olurlar. De ki, eğer Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helak etmek isterse, kim Allah'ın gücüne karşı durabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı sıradan insanlarsınız. O dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır. Ey ehli kitap! Bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz diye, peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte size müjdeleyici de uyarıcı da geldi. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Zira O, içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar kıldı. Ve alemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim! Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin. Sakın geri dönmeyin. Sonra kaybedenler siz olursunuz. Dediler ki, ey Musa, orada zorba bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz hemen gireriz. Korkanlar arasından Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki cesur adam şöyle dedi. Kapıdan üzerlerine hücum edin. Oraya girdiğiniz an artık kesinlikle siz galipsiniz. Eğer müminler iseniz ancak Allah'a güvenin. İsrailoğulları, ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız dediler. Musa, Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen hükmet dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere oradan kutsal topraklardan 40 yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş,

edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine "Andolsun seni öldüreceğim" dedi. O da dedi ki, "Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben diyorum ki, sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin. Cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur." Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Ardından Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" dedi. Ettiğine de pişman oldu. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler. Allah'a ve peygamberine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak onları yenip ele geçirmenizden önce tevbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa eresiniz. Kafir olanlar var ya, yeryüzünde olan her şey, bunun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu bedel verseler, onlardan asla kabul edilmez. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler, fakat oradan çıkamayacaklardır. Onlar için sürekli bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza, Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Kim bu haksız davranışından sonra tevbe eder ve halini düzeltirse, bilsin ki Allah onun tevbesini kabul eder. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğini azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler. Sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar. Kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın. Eğer o verilmezse uzak durun derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse, elbette Allah'ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar, Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı büyük bir rezilliktir. Ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Onlar hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver ve onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil olanları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde
seni nasıl

hakem tayin ediyorlar. Bunun ardından da yüz çevirip gidiyorlar. Onlar asla inanmış değildirler. Kendilerine Allah'a vermiş olan peygamberlerin ve Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitlerin, bilginlerin, Yahudiler arasında kendisiyle hükmettikleri, içinde hidayet ve aydınlık bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Hepsi onun hak olduğunun şahitleriydi. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Tevrat'ta İsrailoğullarına cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralanmalara da birbirine kısas vardır. Kim kısası bağışlarsa bu kendisi için bir kefaret olur. Ve her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir diye yazdık. Ardından o peygamberlerin yolu üzere kendilerinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici, takva sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil'e tabi olanlar da Allah'ın onda indirdiği hükümlerle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların kendileridir. Resulüm, sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinize yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamaları için onlardan sakın diye onu indirdik. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki öyle istedikleri, bunu hak ettikleri için onların bazı günahları sebebiyle başlarına bir bela getirmek istiyordur. İnsanların birçoğu gerçekten Allah'ın yolundan çıkmışlardır. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Kalplerinde hastalık bulunanların, başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek, onların dostluklarını kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Belki de Allah müminlere katından bir fetih veya başka bir başarı getirir de, onlar içlerinde gizledikleri şeylerden dolayı pişman olurlar. İman edenler de sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıydı derler. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Sonuçta hüsrana uğramışlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır, peygamberidir, bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli

edinirse bilsin ki Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Namaza çağrıldığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. De ki, ey ehli kitap! Biz yalnız Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği, bir kısmını maymunlara ve domuzlara çevirdiği, tağuta tapan kimselerdir. İşte bunlar, yeri daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha fazla sapmış bulunanlardır. Size geldiklerinde iman ettik derler. Oysa onlar inkarla girmiş, yine onunla çıkmışlardır. Allah onların neler gizlemiş olduklarını daha iyi bilir. Onlardan birçoğunun günaha girmede, haksızlık etmede ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bari din adamları ve alimleri onları yalan söylemekten ve haram yemekten men etselerdi. Bu yaptıkları ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın eli bağlanmış dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmişlerdir. Aksine onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar. Allahsa bozguncuları sevmez. Şayet ehli kitap iman edip günahtan sakınma çabası göstermiş olsaydı, kuşkusuz biz de kötülüklerini yüzlerine vurmaz ve onları nimeti bol cennetlere koyardık. Şayet onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından onlara indirileni doğru dürüst uygulamış olsalardı, göğün ve yerin türlü türlü nimetlerinden yararlanırlardı. İçlerinde aşırılığa kaçmayan bir zümre var. Çoklarının yaptıkları işlerse pek kötüdür. Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol, yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Kafirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur. Ve onlar üzülecek de değillerdir. Andolsun biz, İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler hiç şüphesiz hakikati inkar etmişlerdir. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demişti. Bilinmeli ki her kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cennet yüzü göstermeyecek
ve onun varacağı yer

cehennem olacaktır. Zalimlerin yardımcıları da olmayacaktır. Andolsun ki Allah üç unsurdan biridir diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilahın dışında hiçbir ilah yoktur. Şayet bu dediklerinden vazgeçmezlerse, böylece kafir olanlar elem verici bir azaba çarptırılacaklardır. Hala Allah'a tevbe edip onun bağışlamasını dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlamakta, çok esirgemektedir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz. Sonra bak nasıl saptırılıyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size zarar da veremeyen, yarar da sağlayamayan varlıklara mı kulluk ediyorsunuz? Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. De ki, ey ehli kitap! Hakkın sınırlarını aşarak dininizde aşırılığa gitmeyin. Daha önce kendileri saptığı gibi birçoklarını da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaştıran bir topluluğun keyfi istek ve arzularına uymayın. İsrailoğullarından kafir olanlar Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve sınırı aşıyorlardı. İşledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yaptıkları ne fenaydı. Onlardan birçoğunun inkarcıları dost edindiklerini görürsün. Onların önceden kendileri için hazırladığı şey, yani Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötü bir sonuçtur. Hem de onlar azapta sürekli kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman ediyor olsalardı, o inkarcıları dost edinmezlerdi. Fakat onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Kuşku yok ki iman edenlerin, insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine onlar arasında iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar büyüklük taslamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi. Nisa suresi 148 ila 176. ayetler ve Maide suresi 1 ila 82. ayetlerin yer aldığı 6. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. İbrahim Suresi 22 ila 27. ayeti kerime.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der: Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Nisa Suresi 69. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. En güzel dostlar. Her namazda okuduğumuz Fatiha suresinde yüce Allah'a dua edip bizi doğru yola, nimet verdiklerinin yoluna ilet diyoruz. Peki kimdir bu kendisine nimet verilenler? İşte onlar bu ayette açıklanmaktadır. Mümin dünya ve ahirette bu dostlarla beraberdir.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar, şu an sesimiz kendisine ulaşan Kur'an Hocası programını dikkatle ya da farkında olmadan duyarak bizi dinleyen Kur'an sevdalıları, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin, hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun. Efendim, Diyanet Kur'an Radyo'da, Kur'an Hocası programımızda surelerin okunuşunda dikkat edilmesi gereken hususlar ve düzgün okuma esasları dikkate alınarak bu çalışmamızı sürdürmekteyiz. Rabbimden kabulünü niyaz ediyor. Hepimiz için de Kur'an'ın rehberliğini temenni ediyorum. Evet efendim, bugün Mutaffifin suresinden yine okumaya devam edeceğiz. Hatırlayacağınız üzere en son 13. ayeti kerime de dahil buraya kadar okumuştuk. Bugün 14, 15 ve 16. ayeti kerimeleri. 3 ayeti kerimeyi okuyacak ve üzerinde çalışacağız. Yine birlikte 3 defa tekrar edeceğiz bu ayetleri. 587. sayfada yer alan Mutaffifin suresinin 14, 15 ve 16. ayetlerini birlikte okuyoruz, buyurun.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ.
1: Evet, tekrar okuyoruz.

0: ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ.
1: Son kez tekrar ediyoruz.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet. Allah kabul eylesin kıymetli dostlar. 3 ayeti kerime okuduk. Bu ayetlerin okunuşunda dikkate alacağımız hususlara bir göz atıyoruz birlikte. 14. ayet, yani bugün ilk okuduğumuz ayeti kerime özel bir kuralın yer aldığı bir ayet. O da ikinci kelimeyle üçüncü kelimenin arasını ayırma anlamına gelebilecek olan sekte.

kuralının varlığı. Önce tatbikatı yapalım, sonra gerekçesini ifade edeceğim inşallah. Kelle bel rane. Gördüğümüz gibi bel dedikten sonra nefes almadan kısa bir zaman dilimi durduktan sonra rane diye bir sonraki kelimeyle okumaya devam ediyoruz. Neden böyle? Yani kella bel rane. Aslında cezimli olan lamdan sonra ra'nın gelmesiyle normalde idgam-ı mütekaribeyn denilen bir kural var. Mahricinde veya sıfatında yakınlığı olan harflerin bir arada bulunmaları halinde birincisinin ikinciye idgamı, idgam-ı mütekaribeyn diyoruz. Aslında o kurala göre bel rane değil, kural işletilirse berrane şeklinde idgamla okumak lazım, ancak berran okunduğu zaman mana değişeceği için burada her kelimenin kendi anlamını ifade etmesi açısından bel ayrı, rane kelimesi de ayrı olarak okunmalıdır. İşte burada bir sonraki kelimeye katıldığı, idgam edildiği zaman manayı korumak açısından, evet, katıldığı zaman mana bozulacağı için o manayı korumak açısından, muhafaza etmek açısından kella bel deyince duruyoruz. Ne kadar? Nefes almadan durduğumuzu belirtecek çok kısa bir duruş. Adı zaten sektedir. Sekte kısa bir ara verme demektir. Ki nefes almadan sesi kesmek anlamına gelir bu. Nefes almadan sesi kesmek. İşte burada kelle bel rane ala kulubihim diye okumamızı böylece devam ettiriyoruz. Devam ediyoruz. Ala kulubihim ma kanu yeksibun. Burada medler var. Yine kulubihim ma kanu derken bir idgamdan bahsetmek mümkün. O da kulubihim ma derken cezimli mim kendisinden sonra gelen harekeli mime idgam edilir. Ala kulubihim ma kanu. Bakınız burada da medler. Meddi tabi olarak birer elif miktar uzatılır. Yeksibun meddi arızdır. Artık meddi arızları duruşlardaki uzatmaları ve sonunda nun varsa nunda da hunne sesinin çıkarılacağını hepimiz biliyoruz. Devam ediyoruz bir sonraki ayet-i kerimeye. Kelle innehum. Kelle innehum derken burada meddi munfasıl. 4 elif miktarına kadar uzatılacağını dikkate alıyoruz. Meddi munfasıl var ayrı ayrı kelimelerde. İnnehum an rabbihim, an rabbihim şeklinde yazılsa da burada idgamı bila gunne. Yani cezimli nun kendisinden sonra gelen ra harfine katılarak ra şeddeliymiş gibi okunuyor. Buna idgam bila gunne diyoruz. An rabbihim. Tekrar edelim. Ar-Rabbihim yevme izille mehcubun. Burada da yevme izille mehcubun. Yine burada da tenvin var. Yevme izin. İki esre. İki esre kendisinden sonra gelen lam harfini de idgam edilerek yine idgamı bilağunne oluyor. Lam şeddeli gibi okunuyor. يَوْمَ اِذِلَّ مَحْجُوبُونَ diye okuduk. Geçiyoruz 16. ayete. ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ. ثُمَّ, evet, fe peltek değil mi? ثُمَّ mim şeddeli olduğu için tutuyoruz. ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ. لَصَالُ

صالُ صاد حرفي kalın. لصالُ الجحيم. Cehim derken buradaki ha harfinin de boğazın ortasından boğaz sıkılarak çıkarılan harf olduğunu yine dikkate alıyoruz elbette. Evet kıymetli dostlar, bu üç ayeti kerimeyi bir kez de birlikte tekrar edelim. Sonra dersimizi tamamlamış olacağız inşallah.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet efendim. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki Kur'an hocası dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Sarıtürk. Hicr Suresi 87 ila 99. ayetler.
4: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden yedisini ve yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyrulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol. Kesin olan şey gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: İhsan Makamı. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Bakara Suresi 112. Ayet. Ayette Allah katında büyük ikramlara layık olacağı müjdelenen muhsinler, güzel niyet ve davranış sahibi kimselerdir. Bu özelliğe sahip olanlar, nefsini Allah'a ortak koşmaktan muhafaza ederek samimiyetle ona yönelen, Allah'ı görüyormuş gibi kendini onun huzurunda bilen, her ibadeti temiz kalple ve her yönüyle güzel yapan şeklinde tanımlanmıştır. Muhsin, ihsan eden demektir. İhsansa iyilik yapmak, bildiğini iyi bilmek, yaptığını iyi yapmak anlamlarına gelen dini bir terimdir. İhsan kelimesinin kökü olan hüsn, bu haliyle güzel olmak manasına gelirken, mazi fiilinin başına eklenen elif harfiyle geçişli hale getirilerek güzel yapmak anlamı kazanmıştır. İhsan kavramı Kur'an-ı Kerim'de 70 civarı ayette karşımıza çıkar. Bu kavramın yer aldığı ayetler incelendiğinde, genel olarak üç farklı içeriğe sahip oldukları görülmektedir. İhsan, iyilik yapmaktır. İhsan kelimesi iyilik anlamında kullanıldığında maddi ve manevi her türlü hayrı kapsar. Nisa suresinin 36. ayeti Allah'a imanı ve kulluğu emretmekte, şirki yasaklamaktadır. Ayette sağlam bir inanç telkininin hemen arkasından iyilik edilmesi gereken kimseler sıralanmıştır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. İhsan herkesin ihtiyacına uygun olarak değişebilir. Anne babaya ihsan, onlara iyi davranmak, güzel söz söylemek, öf bile dememektir. Akraba için sıla-i rahimdir. Yetim ve fakirlere ihsan, tasaddukta bulunmak, maddi olarak destek vermek, yolcuya ihsansa onu güzelce ağırlamaktır. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi, sen de iyilik yap ayetindeki insanlara ihsanda bulunmak ifadesi, Allah'ı razı edecek sadaka ve hayır olarak açıklanmıştır. İbn Kesir bu ayeti yorumlarken, o sana nasıl iyilik etmişse, sen de onun kullarına iyilik et der. Kul, Allah'ın kendisine verdiğinden onun yolunda infak etmekle yükümlüdür. Kur'an-ı Kerim'deki diğer kullanımıyla ihsan, iyi ve güzel amel anlamına gelir. Bu da Allah rızası için samimiyetle yapılan her türlü iştir. Maide Suresi 93. ayet şöyledir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp hem de iyi yapmaya çalıştıkları takdirde daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah rızasına uygun davrananları sever. Ayette iman, amel, ihsan kavramları birbirlerinin sebep ve sonucu olarak zikredilmiştir. Sevgili Peygamberimizin Cibril hadisi olarak bilinen hadisinde yaptığı ihsan tanımı, amellerin ihlas ve samimiyetle yapılması gerektiğini göstermektedir. Hazreti Ömer'in naklettiğine göre, Hazreti Peygamber ve ashabın mescitte oturduğu bir gün, kimsenin tanımadığı ve yolcu izlenimi vermeyecek kadar kılık kıyafeti düzgün birisi gelerek, İman, İslam ve ihsan nedir sorularını sorar. Hazreti Peygamber soruları cevaplarken, imanın ve İslam'ın şartları olarak bildiğimiz esasları sayar. İhsanı ise, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir, sen onu görmesen bile o seni görür şeklinde tarif eder. Bu tanıma göre iman, dinin inanç esasları, İslam ameller ve ihsan da tüm bu ilkeleri yerine getirirken takınmamız gereken tavırdır. Kavramın iman ve amelle birlikte kullanımı, onun davranışlarımızın ahlaki yönüne işaret ettiğini göstermektedir. Hadis-i şerifin bu üç kavram arasında kurduğu bağı değerlendiren Maturidi, tümünün bir ve aynı anlama geldiğini düşünmektedir. Ona göre iman, İslam ve ihsan birbirlerinin yerine kullanacak eşdeğer kavramlardır. İhsanın Kur'an'daki üçüncü kullanımı, yaptığını iyi yapmaktır. İhsan bu anlamıyla hem Allah'a hem insana nispet edilmektedir. Allah'a nispet edildiği ayetlerde işini güzel yapmak ve iyilik anlamları vardır. O, yarattığı her şeyi güzel yapmıştır ayetini Zemahşeri, Allah Teala'nın yarattığı her şey, hikmetin gereklerine ve maksada uygunluk ilkesinin icaplarına göre düzenlenmiştir. Güzellik bakımından kendi aralarında derecelendirilebilirse de, bütün yaratılmışlar güzeldir şeklinde yorumlamıştır. Ne yaparsa iyi yapmak, iyiliği bile

iyi yapmak ihsandır. İhsan yolu güzel yürümenin, arkada bıraktığı izi güzel bırakmanın adıdır. Hayatta yapılan her işi sağlamca yapmak, hangi meslekte olursa olsun iyi sonuçlar verir. Müfessirler ihsan kavramına geniş bir perspektiften bakarak yer aldığı ayetteki bağlamına uygun anlamlar vermişlerdir. Mesela, iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir ayetindeki iki ihsandan ilkini tevhid ve Allah'a itaat olarak tefsir etmişlerdir. Böylece Allah'ın nimetlerinin sayıldığı bu surede, onun kuluna verdiği en büyük nimetin ontolojik olarak Rabbin birliğini kabul etmesi yetisi olduğu dile getirilmiştir. Ayetteki ikinci ihsan cennettir. Dünya amelini güzel yapanın ve Rabbine itaat edenin karşılığı ahirette Rabbi tarafından güzelce verilecektir. Hazreti Peygamber bu ayetle ilgili olarak "Rabbiniz ne dedi bilir misiniz?" diye sormuş ve cevabını "Allah'ın tevhidle nimetlendirdiklerinin karşılığı ancak cennettir" şeklinde vermiştir. İhsan kavramı Kur'an'da adalet, hilm, salih amel ve takva ile birlikte kullanılmıştır. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ayetten yola çıkarak iyi olanı yapmanın, iyi davranışlara devam etmenin sonucunun insanı takva sahibi yapacağını söylemek mümkündür. Takva sahibi olanlar aynı zamanda işini iyi yapanlardır. Güzel davranışla takva arasında birbirini tamamlayan bir bağ vardır. Bu bağ, çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır ayetinde de dile getirilmiştir. İhsan, imanın özü, ruhu ve kemali, dolayısıyla kulluk mertebelerinin en üstünüdür. İhsan tavrını kuşanmış kimselere muhsin denir. İhsanda bulunan anlamındaki muhsin kimse, Allah'ın sevdiği kulları arasındadır. Muhsin sayılmak için bazı özelliklere sahip olmak gerekir. Mesela peygamberler muhsindir. Yeryüzünde fesat çıkarmamak, Allah'a korku ve umutla yakarmak, namazlara devam etmek, sabırlı olmak, Allah yolunda başına gelen şeylere karşı metanetli ve cesur olmak, affetmeyi bilmek, insanlara karşı hoşgörülü davranmak, bollukta ve darlıkta infak etmek, öfkeyi yutmak, günaha düşünce Allah'tan bağışlanmayı dilemek, muhsin olmanın gereklerindendir. İnsan ister iyilik yapsın, ister işini iyi yapsın, bunun ilk faydası doğrudan kendinedir. Hazreti Ali'nin "İnsanlar yaptıkları güzel şeylerle bilinirler" sözü, insanın ameliyle özdeş olduğunu gösterir. Nasıl ki insan ahirette amellerinin karşılığı olarak cenneti ya da cehennemi hak edecekse, dünyada da amelleriyle tavsif edilecektir. İyiliğin şahsi faydalarından biri kötülükleri silmesidir. Fıtratı gereği kötülüğe meyilli olan insan, işlediği hataları iyilik yaparak telafi yoluna gitmelidir.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Fatih derdi yok. İnfitar suresi.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi, terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Şems Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kurana, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O, yaptığının sonucundan korkacak değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Hasan Tok. Kalem Suresi 1 ila 33. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve yazanların onunla yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İsterler ki sen taviz veresin, onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve sert. Bütün bunlardan sonra bir de ne idüğü belirsiz kimselere, serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi, onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri, Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler. Eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin. Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı. Aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise herhalde yanlış yere gelmişiz. Yok yok. Ürünü kaybetmişiz, dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi. Ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler. Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize, dediler. Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kırk ayette sosyal hayat.
2: Allah Teala Nisa suresinin 36. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi. Yan yana veya birbirine yakın evlerde, köylerde, şehirlerde yaşayanlar birbirlerinin komşularıdır. Komşuluk insanın sosyal bir varlık olmasının sonucudur ve komşuların birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları vardır. Rabbimiz kendisine ibadet edilmesinden sonra başlayan sorumluluk zincirinin halkalarına yakın ve uzak komşuyu da dahil etmiş, onlara iyilikte, yardımda, ikramda bulunulmasını istemiştir. İyilikle davranmak insanların kalplerinde güzel duyguların oluşmasını sağlar. Ayette bahsedilen yakınlıktan hem fiziki hem manevi yakınlık anlaşılabilir. Komşuluk sınırlarının nereye kadar uzanacağı konusunda farklı görüşler vardır. Hazreti Ali, birbirlerinin sesini duyacak kadar yakın olan kimselerin, Hazreti Ayşe, evin her cephesinden 40'ar evin komşusu olduğunu ifade ederler. Hem akraba hem Müslüman olan komşunun 3, akraba olmayan Müslüman komşunun 2, Müslüman olmayan komşunun bir komşuluk hakkı olduğuna dair rivayet de yakın uzak ilişkisini tanımlamada bir kriter olabilir. Komşuların birbirlerine karşı dini, ahlaki ve hukuki sorumlulukları vardır. Komşularla güzel geçinme, selamlaşma, komşunun mutluluğunu ve kederini paylaşma, bir tas çorbayla da olsa gönlünü alma, ona zarar vermeme, ihtiyacı varsa destek olma ve onu koruma gibi davranışlar komşu olmanın gerekleridir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, komşuya iyi davranmayı ve rahatsız etmemeyi Allah'a ve ahiret gününe inanmış bir insanın sorumluluğu olarak tanımlar.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: Beşinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Nisa suresi 24 ila 147. ayetlerin meali yer almaktadır.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elinizin altında bulunan cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla mallarınızla mehir vecibesini göz ardı etmeden istemeniz size helal kılındı. Onlardan karı koca ilişkisi yaşadıklarınıza kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. İçinizden mümin ve hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan mümin cariye kızlarınızdan alabilir. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Birbirinizden türeyip gelmektesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri, gizli dost tutmamaları şartıyla ve ailelerinin de izniyle onları nikahlayın. Mehirlerini de adete uygun olarak verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınların cezasının yarısı gerekir. Bu, cariye ile evlenmek, içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmenizse sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizi sizden öncekilerin yollarına iletmek, günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkıyla bilmektedir, hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister. Nefsani arzularına uyanlarsa büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak karşılıklı rızanıza dayanan ticaret böyle değildir. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa onu ateşe koyacağız. Ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Allah'ın iki cinse birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Saliha kadınlar Allah'a itaatkardır. Allah'ın korumasına uygun olarak kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. Evlilik hukukuna baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem

ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Ve bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa o ne kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden harcasalardı ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. O zerre bir iyilikse onu katlar, kendi katından da büyük mükafat verir. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak? Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün Allah'tan hiçbir haberi gizleyemez hale düşerek yerin altında kaybolmayı temenni ederler. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolcu olan müstesna, gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmüyor musun? Sapkınlığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Gerçek bir dost, veli olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden saptırıyorlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak, işittik ve karşı geldik. Dinle, dinlemez olası raina diyorlar. Eğer onlar, dinledik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi, şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Fakat inkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar. Ey ehli kitap! Biz bir takım yüzleri silip dümdüz ederek, arkalarına çevirmeden yahut cumartesi yasaklarını çiğneyen kimseleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce sizdekini doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır. Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl payı kadar haksızlık edilmez. Bak, nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için, bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa

onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı, insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Onu tanımamaları kendilerine emredildiği halde tağutun önünde mahkemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları büsbütün saptırmanın yollarını arıyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Öyleyse nasıl olur da önceden yapıp ettikleri yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana gelirler. Onlar kalplerindekini Allah'ın bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara durumları hakkında tesirli söz söyle. Biz her bir peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine kötülük ettiklerinde sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi, peygamberler de onlar için mağfiret dileseydi, elbette Allah'ı ziyadesiyle affedici ve esirgiyici bulurlardı. Hayır, Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, bu onlar için hem daha hayırlı hem de imanları için daha sağlamlaştırıcı olurdu. O zaman elbette kendilerine nezdimizden büyük mükafat verirdik ve onları dosdoğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, İşte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Tedbirinizi alın da savaşa ya ayrı bölükler halinde çıkın veya hep birlikte çıkın. İçinizden bazıları

işleri vardır ki pek ağırdan alır. Eğer başınıza bir felaket gelirse, Allah yüzüme baktı da onlarla beraber bulunmadım der. Eğer Allah'tan size bir lütuf erişirse, sanki sizinle onun arasında bir yakınlık olmamış gibi, keşke onlarla beraber olup ben de büyük bir kazanç elde etseydim der. O halde dünya hayatını verip ahireti almak isteyenler Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlarsa batıl dava uğrunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın planı, tuzağı daima zayıftır. Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınınca bir de gördün ki içlerinden bir grup Allah'tan korkar gibi. Hatta daha fazla bir korkuyla insanlardan korkuyorlar da, Rabbimiz savaşı bize niçin yazdın? Bizi yakın bir süreye kadar geri bıraksan olmaz mıydı diyorlar. Onlara de ki, dünya menfaati önemsizdir. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size zerre kadar haksızlık edilmez. Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalar. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile. Kendilerine bir iyilik dokunsa, bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de, bu senden derler. Hepsi Allah'tandır de. Ne oldu bu topluluğa ki bir türlü söyleneni anlayamıyorlar? Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülükse nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince, seni onlara bekçi olarak göndermedik. İşimiz itaat diyorlar. Yanından ayrılınca da içlerinden bir grup, içinden senin söylediğinin tersini kuruyor. Allah da onların içlerinden kurduklarını kaydediyor. Sen de bunlardan yüz çevir ve Allah'a güven. Güvenilecek vekil olarak Allah yeter. Kur'an'ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı. Kendilerine güven veya korku veren bir haber geldiğinde onu yayıyorlar. Halbuki onu Resulullah'a ve aralarından yetki sahibi kimselere götürselerdi, içlerinden haberin mana ve maksadını çıkarabilenler şüphesiz onu anlarlardı. Size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, azınız müstesna, şeytana uyup giderdiniz. Şu halde Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlu olursun. Müminleri de teşvik et. Allah inkara sapanların gücünü kıracaktır. Allah'ın gücü daha çetin, cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisi için bir nasip olur. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, onun da buna denk bir payı olur. Allah, her şeyi koruyup hakkını vermektedir. Size bir selam verildiğinde, ya daha güzeliyle veya dengiyle karşılık verin. Allah, her şeyin hesabını tutmaktadır. Allah ki, kendisinden başka tanrı yoktur, elbette kıyamet günü hepinizi huzuruna toplayacaktır. Bunda hiçbir kuşku yoktur. Sözce Allah'tan daha doğru kim vardır?

Size ne oluyor da münafıklar hakkında ikiye bölünüyorsunuz? Halbuki kendileri hak ettikleri için Allah onları küfre geri çevirmiştir. Allah'ın saptırdıklarını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıkları için asla doğruya yol bulamazsın. Kendileri nasıl inkar etmişlerse sizin de öyle inkar etmenizi, böylece onlara eşit ve benzer hale gelmenizi isterler. İman edip Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın. Bulduğunuz yerde öldürün. Hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin. Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumla ilişki içinde olanlar yahut sizinle de kendi kavimleriyle de savaşmayı içlerine sindiremeyip size sığınanlar müstesna. Allah dileseydi onları başınıza bela ederdi de sizinle mutlaka savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilirler de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse, Allah size onların aleyhine bir yola girme hakkı vermemiştir. Bunlardan başka hem sizin hem de kendi topluluklarının karşısında güvende olmak isteyen kimseleri de bulacaksınız. Bunlar ne zaman fitneye yönlendirilseler hemen dönüp ona dalarlar. Bu sebeple sizden uzak durmaz, size barışçı davranmaz ve yakanızdan ellerini çekmezlerse onları hemen yakalayın, ele geçirdiğiniz yerde öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki vermiş olduk. Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Ancak ölünün ailesi diyeti bağışlarsa o başka. Öldürülen mümin olmakla birlikte size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat etmek lazımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluluktansa ailesine teslim edilecek bir diyet vermek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay peş peşe oruç tutması lazımdır. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katında sayısız ganimetler vardır. Daha önceleri siz de böyleydiniz. Derken Allah size lütufta bulundu. Bu sebeple iyi anlayıp dinleyin. Hiç şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturup kalanlar, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmekte olanlara eşit olamazlar. Allah malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah bütün müminlere o güzel geleceği vaat etmiştir. Ama mücahitleri çok büyük bir karşılıkla oturanlardan üstün kılmıştır. Bu karşılık ondan gelen rahmet, günahların örtülmesi ve üstünlük dereceleridir. Zaten Allah hep günahları örtmekte ve rahmetiyle muamele etmektedir. Kendilerine yazık etmekteyken hayatlarını sona erdirdikleri kimselere melekler, "Ne işteydiniz?" dediler. Onlar,
o yerde zayıf görünenlerdendik cevabını verdiler. Meleklerse, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya, dediler. İşte onların barınağı cehennemdir ve orası gidilecek ne kötü bir yerdir. Erkekler, kadınlar ve çocuklar içinden zayıf sayılanlar, yani çaresiz kalanlar ve hiçbir kurtuluş yolu bulamayanlar müstesnadır. İşte bunları umulur ki Allah affeder. Allah çok affedicidir. Günahları bağışlayıcıdır. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkan bulacaktır. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da, sonra ölüm onu yolda yakalarsa, artık onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah daima günahları örtmektedir. Engin rahmet sahibidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin sizi gafil avlamalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir bölük seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secde ettiklerinde, ötekiler arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazlarını kılmamış bulunan bu bölük, gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve bunlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kafirler isterler ki, siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil, uzak ve unutulmuş olsanız da, üzerinize ansızın bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur yüzünden bir zarar görürseniz veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de ihtiyat tedbirinizi alın. Allah elbette kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı bitirince de ayaktayken, otururken ve yatarken Allah'ı anın. Güvenlik içinde olduğunuzda namazı gerektiği gibi kılın. Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir. Düşman topluluğunu takip hususunda gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların beklemedikleri şeyleri umup bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok yarlıgayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainlik edenleri, günahta ısrarcı olanları sevmez. İnsanlardan gizlerler de, razı olmadığı sözü geceden kurup düzdüklerinde yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Allah, onların bütün yapıp ettiklerini kuşatmaktadır. Hadi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı çok yarlıgayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Kim bir günah işlerse, onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmektedir, büyük hikmet sahibidir. Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur.
Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi

olmasaydı, onlardan bir güruh seni yanıltmaya yeltenmişti. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, bilmediğini sana öğretmiştir. Sana Allah'ın lütfu gerçekten büyük olmuştur. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz. Yolun doğrusu kendine apaçık belli olduktan sonra, Resulullah'a karşı çıkan ve müminlerin yolundan başkasını izleyen kimseyi saptığı yönde bırakırız ve onu cehenneme atarız. Orası varılacak ne kötü bir yerdir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan büsbütün sapıtmıştır. Onlar Allah'ı bırakıp bir takım dişi putlardan medet umuyorlar. Başkasından değil, İsyankar şeytandan dilekte bulunuyorlar. Allah şeytanı lanetlemiştir. O da kullarından belli bir pay alacağım. Onları mutlaka saptıracağım. Onları boş kuruntulara kaptıracağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler demiştir. Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinen kimse elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur. Şeytan onlara durmadan vaat eder, boş ümitler verir. Şeytanın onlara söz vermesi aldatmadan başka bir şey değildir. İşte onların yeri cehennemdir. Ondan kaçıp kurtulacak bir yer de bulamayacaklardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah bunu hak bir söz olarak vaat etti. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim olabilir? Ne sizin kuruntularınız, ne de ehli kitabın kuruntuları. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür. Ve kendisi için Allah'tan başka bir dost da, bir yardımcı da bulamaz. Erkek olsun, kadın olsun, her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yaparsa, işte onlar da cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve hanif olarak İbrahim'in dinine uyan kimseden kimin dini daha güzel olabilir? Ve Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmaktadır. Senden kadınlar hakkında açıklama istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü Allah ve kitapta size okunan ayetler açıklıyor. Onlar için yazılanı kendilerine vermediğiniz, nikahlamak da istemediğiniz yetim kadınlar hakkında, çaresiz çocuklar hakkında, yetimlere adil davranmanız hususunda size okunup duran ayetler açıklıyor. İyilik olarak ne yaparsanız şüphesiz Allah onu eksiksiz bilmektedir. Eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir uzlaşmaya varmalarında onlara günah yoktur ve sulh daha hayırlıdır. Nefisler de cimriliğe meyillidir. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar üzerine düşseniz de
Kadınlar

arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bari birine büsbütün kapılıp da diğerine askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, engin rahmet sahibidir. Eğer karı koca çaresiz kalıp ayrılırlarsa, Allah bol rızkından onların ihtiyaçlarını giderir. Allah'ın lütfu geniştir, hikmeti sonsuzdur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size kesinlikle itaatsizlikten sakının diye emretmiştik. Eğer inkara saparsanız biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Güvenmek için Allah yeter. O isterse, ey insanlar, sizi toptan yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah'ın gücü kesinlikle buna yeter. Dünya mükafatını isteyenler bilsinler ki, Allah nezdinde hem dünya hem ahiret mükafatı vardır. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutun. Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse iyice sapıtmıştır. İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını artıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. Münafıklara haber ver ki onlar için acı bir azap vardır. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. O size kitapta şunu indirmiştir: Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onların alaya alındığını işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze geçmedikçe kendileriyle beraber oturmayın. Aksi takdirde şüphesiz siz de onlar gibi olursunuz. Allah elbette münafıkların ve kafirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir. Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah'tan bir zafer nasip olursa, sizinle beraber değil miydik derler. Kafirler kazançlı çıkarsa, bu defa onlara, üzerinize kol kanat gerip müminlerden sizi korumadık mı derler. Artık kıyamet gününde Allah aranızda hükmedecek ve kafirlere müminler aleyhinde asla yol vermeyecektir. Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar.

0: Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.
1: Nisa suresi 24 ila 147. ayetlerin yer aldığı 5. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. En'am suresi 95 ila 100. ayeti kerime.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur. Ve O geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında, kendileriyle yol bulasınız diye, sizin için yıldızları yaratmıştır. Gerçekten biz, bilgiye açık bir topluluk için, kanıtları birer birer açıkladık. O, sizi bir tek nefisten yaratmıştır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Gerçekten biz, anlamaya açık bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. Gökten su indiren O'dur. Buyurdu ki, işte biz her çeşit bitkiyi O'nunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları da Allah yaratmıştır. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. İrfan Keskin. Bakara Suresi 204 ila 210. ayeti kerimeler.

الإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

0: Sadakallahul Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O, hasımların en yamanı olduğu halde, kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığında ise, ülkede bozgunculuk çıkarıp, ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense, gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız, bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Yazıklara kapı aralayan davranışların günah olduğu unutulmamalıdır. Kur'an ayetlerini doğru anlayıp, onu kullarına lütfeden Allah'ın irade ve maksadına uygun bir şekilde uygulamak yerine hilelere ve hüllelere başvuranlar, naslara uyacak yerde nasları kendi heva ve heveslerine uydurmaya kalkışanlar, Allah'ın ayetleriyle alay etmiş olmaktadırlar. Burada Allah Teala'nın kullarına öğüt vermek ve doğru yolu göstermek üzere indirdiği kitaptan maksat Kur'an, hikmetse müfessirlerin de genellikle benimsedikleri gibi büyük bir ihtimalle sünnettir. Çünkü Resulullah'ın ümmetine örnek olan ve Kur'an'ı açıklamaya yönelik bulunan sünneti de ya vahiy yoluyla bildirilmiştir ya da Allah tarafından onaylanmıştır. Bakara Suresi 232. ayetin tefsiri. Cahiliye devrinde daha çok rastlanmakla beraber, İslam'dan sonra da tamamen ortadan kalkmadığı anlaşılan bir adet ve tutum da boşanmış kadınların başkalarıyla evlenmelerine eski kocalarının, eski kocalarıyla yeniden evlenmelerine de aile büyüklerinin, velilerinin razı olmamaları bunu engellemeleridir. Bu davranışı bir onur meselesi sayan, kendilerine yakıştıramayan velilere ve eski kocalara Kur'an-ı Kerim şu uyarıda bulunuyor. Bu kadınların istedikleri hukuk ve ahlaka da uygun bulunan evlilik taleplerini geri çevirmek, evlenmelerini engellemek, dul yaşamalarına veya istemedikleri biriyle evlenmelerine sebep olmak insana onur ve şeref getirmez. Nefis terbiyesi ve ruh temizliği sağlamaz. Aksine birçok içtimai ve ahlaki probleme, bazen rezalete yol açar. Ailelere utanç getirebilir. Onuru, şerefi, ahlakı nefislerinize ve kontrolsüz duygularınıza uymakta değil, Allah'ın öğütlerine kulak vermekte ve O'nun talimatlarına uygun yaşamakta arayınız. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: 40 ayette ibadet.
3: Allah Teala Zilzal suresinin 7 ve 8. ayeti kerimelerinde şöyle buyuruyor.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim zerre kadar hayır, iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar şer, kötülük işlemişse onu görür. Azim olan Allah doğru söyledi. Yüce Allah haydır, diridir. Her şeyin hayat ve enerji kaynağıdır. O kayyumdur. Kainatı idare eden, her işi bizzat yapmaya ve yaptırmaya muktedir olandır. Kudretini başka bir varlıktan almayandır. O habirdir. İnsanların, cinlerin, meleklerin ve tüm varlıkların yapıp ettiklerinden, kainatta olup biten her şeyden bütünüyle haberdardır. O alimdir. Gizli olanı da açık olanı da bilendir. O sonsuz ilmiyle her şeyi kuşatandır. Allah rahimdir. Sonsuz merhamet sahibidir. Affüdür, kusurları affedendir. Gafurdur, hataları bağışlayandır.

0: nice hata ve kusurlarımıza rağmen bize hayat hakkı tanıyandır. Cezalandırmada acele etmeyip mühlet verendir. O hakimdir. Her işinde hikmet sahibi olandır. Cenab-ı Hak, Zilzal suresinde kıyamet günü gerçekleşecek o dehşetli sarsıntıyı bildirmekte, mahşer günü herkesin ne halde olacağını, nasıl telaş içinde kalacağını hatırlatmaktadır. İnanan inanmayan tüm insanlar için ilahi adaletin ne kadar hassas bir terazisinin olduğuna dikkatimizi çekmektedir. Bu bildiri, Allah'a itaat ve ibadetlerini yerine getirmeye gayret edenler, güzel işler yapan salih kullar için, hak hukuk gözeten adil ve dürüst insanlar için bir müjde niteliği taşıdığı kadar, küfür ve şirk batağı içinde ömrünü heder edenler, zulmedenler, günahı açıktan ve rahatça işleyen, isyankar insanlar için de büyük bir tehdit ve uyarı anlamı taşımaktadır. İnsanoğlu günahı küçümsememeli, hafife almamalı ki çoğaldıkça çığ misali altında kalmasın. İyiliği de ihmal etmemeli, azımsamamalı. Güzel davranışlarına devam etmeli ki Allah'ın rızasından ve sevgisinden mahrum kalmasın. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, küçük ya da büyük her iyiliğin aslında büyük bir değeri olduğunu ve hiçbir günahın da hafife alınmaması, basit görülmemesi gerektiğini şöyle hatırlatır. Yarım hurmayla veya bir güzel sözle olsa bile kendinizi ateşten koruyun. Yüce Allah, Zilzal suresinde kıyamet ve mahşer gününü hatırlatmakta, bütün incelikleri kuşatan bilgisi hakkında bizi düşünmeye sevk etmektedir. Aynı zamanda insanoğlunun dünya hayatında yaptıklarının sır olarak kalmayacağını, her davranışının vakti geldiğinde ya yüzüne ak edecek bir salih amel, yahut utanç hissiyle başını öne eğdirecek, yüzünü karartacak, acı veren bir günah olarak karşısına çıkacağını hatırlatmaktadır. Yüce Rabbimizin konu hakkındaki şu ayetleri bizim için birer ölçü olsun. Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin kullarına asla haksızlık etmez. Kim bir iyilikle gelirse artık onun için daha hayırlısı vardır. Kim bir kötülükle gelirse artık kötülükleri yapanlar yalnızca yaptıklarıyla karşılık görürler. Rabbimiz mahcup ve mahzun olmaktan bizi korusun.
1: Kırk ayette ibadet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an, müminlere yol göstericidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Yüce Allah'ın insanlığa son vahyi, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, Fatiha suresinden başlayarak Nahl suresiyle biten ve hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelen tek ilahi kitaptır. Bugün dünyanın neresine gidersek gidelim, aynı Kur'an'ın farklı milletlere mensup hafızlar tarafından yine aynı şekilde okunduğunu görürüz. Bu, Allah katından geldiğine şüphe olmayan kitabımızın, yine Allah'ın lütfuyla korunduğunun da en belirgin işaretidir. Yüce Allah, insanlara yol gösterici olarak, daha önce sayfalar şeklinde pek çok öğüt ve bunlara ilaveten üç büyük kitap indirmiştir. Ancak insanlar, bu kutsal kitapları zaman içerisinde tahrif ederek değişikliğe uğratmışlardır. Bu yüzden Rabbimiz de insanlara son yol gösterici olarak Kur'an'ı indirmiştir. İşte Rabbimizin Cebrail aleyhisselam aracılığıyla sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahiy ettiği bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunda da hiçbir şüphemiz yoktur. Kur'an'ın

bütün insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için gönderilen son ilahi kitap olduğunda niçin hiçbir şüphemiz yoktur? Çünkü o öyle bir kitaptır ki içerisinde hiçbir çelişki ve yanlışlık yoktur. Zira onu şu mükemmel kainatı ve bizleri yaratan Allah indirmiştir. Rabbimizin yarattıklarında bir kusur görebiliyor muyuz ki sözlerinde bir kusur, eksiklik ve çelişki görebilelim? Bu kitap Allah'ın son mucizesi olmasına rağmen Allah'a eş koşanlar onu kabul etmemişler ve bu Kur'an'ı Muhammed uydurdu demişlerdi. Rabbimiz de pek çok ayetinde bu iddialara meydan okumuştur. Bu meydan okumayı dile getiren ayetlerden biri de Bakara Suresi 23 ve 24. ayetlerdir. Kulumuza indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız, siz de onun benzeriyle bir sure meydana getirin. Eğer doğru sözlüyseniz, Allah'tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın. Yapamazsanız ki yapamayacaksınız, o takdirde inkar edenler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taş olan ateşten sakının. Bakara Suresi 23 ve 24. ayetler. Ne Kur'an'ın indirildiği ortamda ne de daha sonra hiçbir kimse bu meydan okumaya cevap verememiştir ve veremeyecektir de. Çünkü Kur'an'ı gizli açık her şeyi bilen sonsuz güç ve kudret sahibi Rabbimiz indirmiştir. Rabbimizin son ilahi vahyi olan bu kitap, kendisine gönlünü açan takva sahibi müminler için yol göstericidir. Takva sahibi, günahlardan hemen sakınıp Allah'ın emirlerine elinden geldiği ölçüde saygı ve samimiyetle riayet eden kimsedir. Kur'an'ın takva vasfına ulaşmak isteyen müminler için ne güzel bir rehber olduğunu birkaç cümleyle açıklamak yerinde olacaktır. Kur'an, her şeyiyle hayatımıza anlam kazandıran ve bizi yücelten bir yol göstericidir. İçindeki şifa kaynağı öğütleri gören, gönüllere şifa olan ayetlerini okuyan bir kimse, onun ne güzel bir rehber olduğunu rahatlıkla anlayabilir. Biz, bir cana kıymanın bütün canlara kıymak kadar büyük bir günah olduğunu Kur'an'dan öğrenmedik mi? Asıl adaletin bize düşman olan topluma dahi adil davranmak olduğunu, yetimin hakkını gözetmeden, komşumuza iyi davranmadan, bizim dışımızdakiler için fedakarlık yapmadan Allah'ı razı edemeyeceğimizi yine Kur'an'dan öğrenmedik mi? Bütün insanlar için bir öğüt, gönüllere şifa, insanlara rehber ve rahmet olan Kur'an, bizi her an doğru olana iletmekte ve bizi karanlıktan aydınlığa çıkarmaktadır. İsterseniz onun takvaya ulaşmak isteyen bizlere rehber ve rahmet oluşuna bir örnek verelim. Kutsal kitabımızda Rabbimiz sevdiği kullar için şöyle der: onlar öfkelerini yenerler. İnsanların kusurlarını affederler. Ali İmran Suresi 134. ayet. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar. Furkan Suresi 68. ayet. Sadece bu ayetlerle bile bugün insanlık kan gölüne dönen dünyamızı barış yurduna çevirebilir ve daha yaşanabilir bir yer haline getirebilirdi. Bize karşı işlenilen suçu bağışlamanın Allah katında ne kadar büyük bir mükafatının olduğunu anlayabilseydik, öfkemizi yutar ve Allah'ı razı etmenin hazzını yaşardık. Atalarımız da öfkeyle kalkan zararla oturur diye boşuna dememiştir. Bugün hapishanelerdeki insanlarımızın çoğu bir anlık öfke sonucu hem kendi hayatlarını hem de yüz binlerce masumun hayatını mahvetmişlerdir. Öyleyse şanımızı yüceltmek, manevi, ahlaki hastalıklarımıza şifa bulmak ve en doğru yola ermek için Kur'an'daki takvaya ulaştıran bu güzel öğütleri tutmaya çalışalım. Biz de o güzellikleri yaşayalım ki o kutlu peygamber gibi adımız güzellikle ve duayla anılsın.

0: Hepimiz için güzel bir öğüt olan bu kitabın tavsiyelerini rehber edinelim ki hem ailemizi hem de dünyamızı yaşanabilir bir yer haline getirebilelim. Unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim, takva ehli müminler için bir rehber ve Rabbimizin de bir emanetidir. Öyleyse kıyamette kendisinden sorguya çekileceğimiz bu kitaba karşı duyarlı olalım. Okuyalım, anlayalım, öğütlerine kulak verelim ve öğütlerine uyalım.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Adem Bilge Tay. Yusuf Suresi 1 ila 6. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilirsiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle, başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm. Babası, yavrucuğum, dedi. Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler diyorlar ki, ona, Muhammed'e, Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. De ki, şüphesiz Allah, dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahman'ı inkar ederken, sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır. Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olacak olsaydı, o yine bu kitap olurdu. Fakat bütün emir yalnız Allah'ındır. İman edenler anlamadılar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar, İnkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kerim Öztürk. Enfal Suresi 55 ila 61. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah katında canlıların en kötüsü, inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir. Kendileriyle antlaşma yapıldığı halde, her defasında Allah'tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Savaş esnasında eline düşerlerse, onlara yaptığınla geridekileri korkut ki belki akıllarını başlarına devşirirler. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah, ahdini bozanları asla sevmez. İnkara sapanlar, sakın yakayı kurtardık sanmasınlar. Çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Neml Suresi 89 ila 93. ayetler.
2: Euzu billahi

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir. Altıncı cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Nisa suresi 148 ila 176. ayetler ve Maide suresi 1 ila 82. ayetlerin meali yer almaktadır.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler, bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır. Ve biz kafirlere